Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik

yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuş.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Ebu Cüreyd, Cabir bin Süleym'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediklerini kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulüdür dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bir daha ne hür ne köle için bir insana, ne deve ve ne de koyuna küfretmedim. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırına doğru çek. Eğer bu hoşuna gitmezse, istemezsen topuklarına kadar sarkıt. Eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibirleneni sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Ölüm ve ölümden sonrasını çok an. Bütün Müslümanlar için yakışıksız kabul edilen işleri kendine yakıştırmaktan kaçın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Sözün özü. Hazreti Osman radıyallahu an şöyle demiştir. Dört şey var ki dışı erdem, içi farzdır. Salih kimselerle kaynaşmak erdem, onlara uymak farzdır. Kur'an okumak erdem, onunla amel etmek farzdır. Kabirleri ziyaret etmek erdem, ona hazırlanmak farzdır. Hastayı ziyaret etmek erdem, ondan vasiyet ve ibret almak farzdır.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçekten.

buğyi vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: yol kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida. İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle. Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540-224-1073 0540-224-1073.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida.

0: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir hadis.

0: huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden, hep dendiği gibi, orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: kalplere huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn, Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağ ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkir ettiğin gibi İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi

Evet değerli dinleyiciler, 8. söze devam ediyoruz. Biliyorsunuz uzunca bir hikaye anlattım size. Hikaye neticede hakikatleri karşılaştırdık. Hakikatlerin karşılıklarını sizlere anlatmaya gayret ettim. Böyle uzun hikayeler bir defa dinlemekle veyahut da anlatmakla tam anlamak mümkün olmaz. Tam anlamak için üzerinde biraz şöyle tefekkür etmek lazım. Değerli dinleyiciler, mütalaa yapmak lazım, çalışmak gerekir. Mesela birkaç nokta üzerinde biraz ben durmak istiyorum 8. söz üzerinde. Diyelim ki o yoldaki bahçe. Neydi o yoldaki bahçe? Yoldan gidiyor mesela, beraber iki kardeş giderken o yol ne demek? Yol ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabir, haşir, sırat, mizan derken o yolculuk, öyle kabul edin. İşte o yolda giderken bahçe. O bir bahçeye uğramışlardı ya, bahçede kötü niyetli kardeş hiç temiz şeylere dikkat etmemiş, ağzına gelen hangi neye karşısına gelmişse yemiş içmiş ve o şekilde çekmiş gitmiş. Ama akıllı olan ise her şeyin iyisine bak. Huzma sefade ama keder, yani kederi bırak, keyfini çek, iyiye bak, daima iyiyle hareket et. Böyle güzel ahlak ona her şeyin güzel cihetini göstermiş. İşte nedir o bahçe? Beşeriyeti, medeniyet. Yani şu insanlık alemi. Bakıyorsun her tarafta şöyle bir cemiyete gir. Bursa'mızı düşünün veyahut da Türkiye'mizi düşünün. Buradaki hayat şartları var. Tabii bir insan belli bir yaşa geldikten sonra evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Ev, bark, yat, kat neyse her şey sahip olmaya çalışıyor. Geçici bir hayat. Ama ne kadar yatın katın ondan sonra gayrimenkullerin olsa da, ne kadar maddi yönden zengin de olsa bir baki bir hayat yok. Fani bir hayat var. Geçici bir hayat var. İşte bu geçici hayat insanlar arasında yaşama, insanlar arasındaki karşılıklı adab-ı muaşeret. İşte bu cemiyet içinde her şey var. İyi insanlar var, kötü insanlar var, iyilikler var, kötülükler var. Yani var da var, aklınıza ne geliyorsa bu cemiyeti beşeriye ve medeniyet insanı, insanlar bir bakıyorsun Avrupa'ya bakıyorsun medeniyet, yani ahlaksızlık, ondan sonra ne bileyim keşmakeşlik, her tarafta bir tamamen bir özgür, işte ben özgürüm, ben hürüm, ben hür yaşamak istiyorum, özgür yaşamak istiyorum diyerek, bu ceset bana ait, bu beden bana ait, esasında beden ona mı ait? Veyahut da lehül mülk, mülk umumen Allah'ındır. Biz hem onun mülküyüz, hem de memlüküyüz, hem de mülkünde çalışıyoruz. Ne demek yani bu beden bana ait, istediğim gibi kullanırım? Haşa, istediğin gibi kullanamazsın. O sana bir emanet. Nasıl emanete ihanet etmeyeceksiniz? Emanete ihanet etmeyeceğiz. Onu Rabbim yaratmış ise, ki Rabbim yaratmıştır, onun emirlerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz ve mükellefiz. İşte bu hayat-ı beşeriyede her şey var değerli dinleyiciler. İyi, fena, temiz, pis. Ama iyi şeylerle iştikal edip, iyi şeylerle uğraşan insanlar, bir de kötü şeyleri tercih edenler yok mu? Var. Ama akıl sahibi odur ki ne yapar? Huzme sefa, da'ma keder. Kaidesiyle amel eder. Selameti, yani kalbinin huzuru içinde çeker gider. Ne demek huzme sefa, da'ma keder? Güzelleri al, sefayı al, mutluluğu al, huzuru al, kederi bırak, üzüntüyü bırak manasında. Şöyle bakıyoruz değerli dinleyiciler. Herkes yaşadığı yere bakalım. Herkes yaşadığı yere baksın, doğduğu yere baksın, gittiği yerlere baksın. Yani yaşadığımız yerlere baktığımızda, gittiğimiz ve gezdiğimiz yerlere, oturduğumuz mekanlara ve yürüdüğümüz sokaklara şöyle bir bakalım. Tefekkür edelim, hayal edelim. Bakıyorsunuz bu yaşadığımız yerlerde hepsinde bir keşmakeşlik var. Yani ne demek bu keşme? Karma karışıklık var. Hayır, şer, güzellik, çirkinlik, her şey aynı mekanda. Mesela şimdi dünyanın ne suçu var? Cenab-ı Hak dünyayı yaratmış, kainatı yaratmış, insanları da yaratmış, hayvanları da yaratmış, bitkileri de yaratmış değil mi? Ondan sonra bakıyorsun insanlar, bak, iyi insan yok mu karşınızda veya çevrenizde, eşinizde? İyi insanlar da var,
kötü insanlar da var. Yani kısacası değerli dinleyiciler, iyilikler, kötülükler, keşmekeşlikler, her şey bu dünyada. Dünyada yani iyilikler de satılıyor, kötülükler de alan, iyi alanlar. İşte sağ tarafa giden kardeş gibi, kötülükleri tercih edenler de sol tarafa giden kardeş gibi. Yani kısacası değerli dinleyiciler, iyi ve kötü aynı tezgahta, aynı tezgah ya. Bakıyorsun pazara gidin, mesela öyle kabul edin. Pazara vardığımızda zehirli olan ürünler de var, faydalı olan ürünler de var. Yani tezgahta, aynı tezgahta bulunuyor. Temiz ve pis şeyler yan yana duruyor. Yani temiz olanları mı tercih edeceğiz, yoksa pis olanları mı, kötü şeyler mi, hepsi yan yana duruyor. Dünyada öyle. Bir insan Allah korusun annesine babasına saygı da duyabilir. Çünkü duyması gerekir. Çünkü cennet annelerin ayakları altında mesela. Bir evlat anne babaya saygı duyduğu gibi, bir anne bakıyorsun sosyal medyada, Allah korusun, yani bir evlat annesini babasını evire çevire sanki affedersin hayvan gibi ona muamele ediyor. Bak dikkat et. Bir tarafta annesini babasını huzur etmek isteyen evlatlar, hayırlı evlatlar, bir tarafta annesi babasını yani her cihette huzursuz eden, hatta hayvanca muamele eden, sert davranan, hatta döven, hatta evinden geçen sene, birkaç sene oluyor, bir umrecimizin evine gitmiştik ziyaret için. Yan tarafta bir ses geldi değerli dinleyiciler. Yan tarafta ses, ama öyle bir ses ki, iki katlı bir yer. Annesini nasıl yapmış, ne yapmış veyahut da işte kötü madde mi kullanmış, bunu bilemeyiz, tam mahiyetini tam bilmediğimiz için. Yıllar önce annesini birinci kattan aşağı atıyor evlat, işte bu da evlat, ama annesini sırtında taşıyıp Kabe etrafında tavaf ettiren de evlat, sırtında taşıyan da evlat. İşte kısacası değerli dinleyiciler, hayır ve şer aynı yerde. Hayır da yapabiliriz, şer de yapabiliriz. Bu memleketi yakabiliriz, bu memleketi ihya edebiliriz. Kısacası iyi ve fena aynı tezgah, aynı yerde bulunuyor. Yani temiz ve pis şeyler yan yana duruyor. Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Akıllı olan ne yapar? Her şeyin huzme sefa. Yani sefayı alır, güzelleri alır, kederi bırakır, çirkinliği bırakır. Akıllı olan bu. Akıl zaten şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini, sonsuz rahmet hazinelerini, hikmet definelerini Cenab-ı Hak açmak için, onları bulmak için Cenab-ı Hak aklı vermiş. Peki akıl sayesinde teknoloji ilerlemiyor mu? Şu uçakları, sihaları, ondan sonra ne bileyim denizaltılarını, uzay araçlarını, kısacası teknolojideki yapılan şu medeniyet, gördüğümüz her türlü şey akıl sayesinde yapılıyor. Akıl olmasa bunları ne yapabiliriz? Şimdi benim aklım olmasa şurada sohbet edemeyim size. Sohbet edemeyiz, konuşamayız. Bizi konuşturan, sizinle karşı karşı konuşturan yine akıldır. Konuşmayabiliriz. Allah korusun şu mikrofonda, bak bu güzel şeyler anlatıyoruz. Bu mikrofonda kötü şeyler de anlatılır. Anlatılmıyor mu? Anlatılıyor. Yani öyle öyle şeyler, programlar var ki öyle... bu mikrofondan anlatılan, yani aklı hayale gelmeyecek, adaba edebe uymayacak kelimeler anlatılıyor mikrofonlarda. Ama biz de ne yapıyoruz? Rabbimin rızasını kazanmak için iman hakikatlerini ve Kur'an hakikatlerini size anlatmaya çalışmak. Dikkat edin. Ne demek istiyorum? Yani bu mikrofondan kötü kötü sözler de söylenebilir. İyi güzel, Rabbimin rızasını kazanacak güzel şeyler de anlatılabilir. Ne yapıyoruz biz? Rabbimin rızasını kazanacak şeyler anlatıyoruz. Hakikatler anlatıyoruz. Kısacası hayır ve şer derdinli dünyada var. Niye, neden var? Niçin var? İmtihan için var. İyi ve fena, yani temiz ve pis şeyler yan yana duruyor. Ya iyi alacağız ya kötü alacağız. İyi alırsak ne yapar? İyi düşünen iyi görür. İyi gören hayatından lezzet alır. Kötü düşünen kötü görür. Kötü gören de hayatından berbat bir hayat yaşar. İşte böyle hep yan yana, her yerden insana bir sıkıntı, doğru mu? Bir hüzün ve bir kötülük dokunuyor. Mesela gelirken ama bir trafik kazası olmuş. Ne oldu? Ne kadar üzülmüşlerdir karşı karşıya. Her ikisi de üzülmüştür. Daha ondan belki de bir, ki ondan sonra inerli kavgalar, gürültüler, bıçaklamalar, ne yaralanmalar,
Yani kısacası değerli dinleyiciler, her yerden insana bir sıkıntı, bir hüzün, bir kötülük dokunuyor. Sanki insanın bütün azaları bu şerlere bir kapı olmuş. Onları içeri davet ediyor. Kötülükler. Şimdi insanın göz gelirken Allah korusun, yani yanlış anlama da, yanlış anlaşılmasın değerli dinleyiciler. Arabayla geliyoruz, işe geliyoruz, radyoda işte program yapmıyor. Radyoya gelirken ya o kadar adaba uymayan şeyler var ki, işte bu ne yapıyor, insanın kalbine, ruhuna sirayet ediyor. Hüzün ve kötülük. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe ne buyuruyor? Bir kere diyor bakmak sizden değil, ama ikinci kere bakarsan bazı şeylere, o sizden bu sefer kalbiniz kararır, ruhunuz daralır diyor. İşte sıkıntı, hüzün, kötülük hep bu dünyada. İmtihan için. Sanki insanın bütün azaları, göz, kulak, gözümüz, kulağımız, kalbimiz, ruhumuz, latifelerimiz hem hayra açık hem şerre açık. Yani şu gözle kötü şeylere de bakabiliriz, güzel şeylere de bakabiliriz, bir çiçeğe bakarız. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra güzel sanatını temaşa etmiş oluruz. Kötü şeylere bakarak da gözümüzü kötü şeylerde kullandığımız takdirde kalbimize hüzün, sıkıntı, kötülük yerleştirmiş oluruz. İşte insanın bütün azaları bu şerlere ve bu hayırlara açık. Açık. Ya hayır da yapabiliriz, şer de yapabiliriz. Yani hayrı da davet edebiliriz kendimize, şerri de davet edebiliriz. Bu sebepten dolayı değerli dinleyiciler, stres diyoruz ya, stres. Çoğu insan stresten ve manevi baskıdan kurtulmak için ne yapıyor? Bu sefer sakinleştirici ilaç kullanıyor. Neden? Stres varmış. Neden? Manevi baskı varmış. Çünkü şöyle kabul edin, bir araba yapan fabrika bir arabayı niçin yapar? Her şeyle mükemmeli yapar. Yola sürer. Ha, yolda sürerken o kaptanın, şoförün dikkat etmesi lazım. Dikkat etmese sağa da çarpar, sola da çarpar, karşıya da çarpar, arkaya da çarpar, insana da çarpar. Yani o güzelim arabayı mahvi perişan eder. Güzel arabanın mahvi, yani parça parça olmasında bırak kendisi de sakat kalır veyahut da ölür veyahut da parça parça olur. İşte şunu demek istiyorum değerli dinleyici, biz bu yola düşmüşüz. Kur'an yoluna, iman yoluna, insanlık yoluna, ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan sonra kabre gireceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. İşte bu yolculuk esnasında stresler olabilir, manevi baskılar olabilir ki var, olmuyor mu? Bütün her gidiyoruz ki hemen stres, nazar, ondan sonra manevi baskı. Bir insan namaz kılmayan insana gidin sorun, ya keşke kılsam. İçki içen insana, ya keşke içmeseydim de. Ondan sonra ama içmeseydim yine içmeye devam ediyor. Ondan sonra kumar oynayan insanlara gidiyorsun, dertlersen ya işte başladık bir tutulduk. Yine devam ediyor. Bile bile. İşte bu sefer stres, manevi bir baskı. Yani kurtulmak için de bu sefer sakinleştirici doktorlara gidiyorlar. Sakinleştirici ilaç alıyorlar, psikoloğa gidiyorlar. Bir kısmı kendini sarhoş ediyor. Niye? Akıl, o sarhoş olanlar niçin sarhoş oluyor biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Şimdi insanlarda akıl var. Sen de, ben de, onda, herkeste akıl var. Zaten aklımız olmasaydı ya deliyizdir, ya çocukuzdur, bebekiz ya da ölüyüz. Demek ki eğer konuşabiliyorsak, yürüyebiliyorsak, yiyorsak, içiyorsak, insanlarla dertleşiyorsak aklımız var. Şimdi bu akıl diyor ki bize, ya sen necisin? Necisin sen ya? Akıl diyor, bak akıl. Şimdi bizim aklı başımızda. Sen necisin? Bak, her şeyin bir hikmeti var, her şeyin bir gayesi var, her şeyin bir hedefi var, her şeyin bir vazifesi var. Senin vazifen ne? Sen kimsin? Tavuk, karşımıza bir tavuk aldığımızda tavuk, onun bir gayesi, hedefi nedir? Yumurtlamak, insanlara hizmet etmek. Ve etiyle, yumurtasıyla bize hizmet edecek. Onun vazifesi o. İnekler hakeza, inek, her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olurlar. Bizlere Allah namına, Rahman namına en latif, en güzel bir şeyi, nimeti sunuyorlar, takdim ediyorlar. Peki bunlar bu sütü kendi mi yapıyor? Affedersiniz. O inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar sütü kendi mi yapıyor? Çok da güzel bak. O sütten tereyağı,
Ondan sonra yoğurt yapılıyor, tereyağı yapılıyor, kaymak derken o kadar çeşitler var ki, çökelektir, peynirdir. Peki ha, onları biz yapıyor ama esas, yani biz yapıyoruz derken bazı maddeler karıştırarak çökelek, bazı şeyler yaparak peynir. Yani onları biz süt, yine sütü kullanarak yapabiliyoruz. Ama esas sütü yapan inek midir? Haşa, sümme haşa. Ya ineğin aklı var mı ya? İnek sadece ot yer, su içer, yatar, kalkar. Su, ot yer, su içer, yatar, kalkar. Ama bu hayat hükmünde bir gıdayı bize takdim ediyor. Takdim ediyor. İşte akıl diyor ki sen necisin? Bir inek bir süt verirken ve et verirken sen bu dünyaya niçin gönderilmişsin? Akıllıyım diyorsun. Ve akıl da var. Ben her şeyden üstünüm. Ah, seni takvim üzere yaratıldım. Yani akıl diyor ki sen ey insanoğlu, ah seni takvim üzere yaratıldın. Sen başıboş değilsin. Senin bir vazifen var, senin bir gayen var, senin bir hedefin var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ey insanoğlu, sen başıboş değilsin. Sen ibadet için yaratıldın. İbadet etmek için yaratıldın. Allah'a ibadet edeceksin. Bunca nimetlere ve sana verilen nimetlere karşı şükredeceksin. Ondan sonra Rabbime teşekkür edeceksin. Seni yaratana teşekkür edeceksin. İşte şimdi insanlar aklı başında ya. Necisin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Ya sen nereden? Allah'tan geldim. Ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan geldim. Şimdi ihtiyarlığa doğru gidiyorum. Sonra kabre gireceğim. Kabirden haşir, haşirden sırat, sırattan mizan. Ya öyleyse geldik bir... Bak, Allah'tan geldik. Ruhlar aleminden geliyoruz. Tekrar Allah'a döneceğiz. Bu yollar vesilesi ta Allah'ın huzuruna kadar bir yolculuğumuz var. İşte sen necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine? O insanoğlu... Şimdi bu soruları unutmak için ne yapıyor? Kendini sarhoş ediyor. İşte bu aklı rencide ediyor. Aklı böyle susturmaya çalışıyor. Neyle? İçkiyle. Sarhoş oluyor. O maddelerle sarhoş oluyor. Kendini sarhoş ediyor. Diyelim ki birkaç saat sürdü sarhoşluğu. Yattı. Ondan sonra uzandı, ufuzun yatıyor. Veyahut da evdeyse evde yatıyordur. Sokaktaysa sokakta yatıyordur. Herhangi bir yerdeyse böyle tenha yerlerde yatıyordur. Bir gün Samsun'daydım ben. Böyle gidiyorum. Baktım ya çöplükte bir insan yatıyor. Ağzına köpükler ya, süt, o kadar korkunç bir şey ki. Yani pislikler içinde yatmış, elinde şişe yani içmiş. Ama pislikler içinde yatıyor. Ya Rabbi dedim, şu haline bak. Ya Rabbi kurtar şunu. Ya Rabbi aklını iyi kullansın. Şu elinde şişenin içindeki maddeyi bir daha kullan. Dua ettim yani. Başka çare var mı? Varıp da yani kaldıramazsın. O sana gereken hakareti yapar. Şunu yapar, bunu yapar. Yani değerli dinleyiciler, içki o kadar kötü bir şey ki insanı rezil, rüsva ediyor ya. Evde geliyor bağırmalar, çağırmalar, ondan sonra her türlü kötülükler. Zaten bütün kötülüğün başı o. Şişede durduğu gibi durmuyor. İnsanları mahvı perişan ediyor. Kendisini rezil ediyor. Etrafı, ailesini rezil rüsva ediyor. Yani işte necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine cevap vermiyor. Cevap verse hiçbir şey olmayacak. Çok güzel bir hayat yaşayacak. Ve onun kendini, aklını rencide ediyor, sarhoş oluyor. Aklını atmak istiyor yani. Ey akıl, çık başımdan demek istiyor. Çık, bir daha bu soruları bana sorma. Ama 5 saat, 4 saat, 5 saat sonra kendine geliyor. Akıl diyor ki ona yine, sen ne kadar içersen iç, sen ne kadar kaçarsan kaç, nereye kaçacaksın? Ben senin başında olduğum müddetçe bu soruları sana soracağım. Ey insan, içtin, 4 saat, 5 saat yattın. Nerede yattın belli değil. Çöplüklerde yattın, daha değişik yerlere yattın. Ondan sonra her türlü huzursuzluğu verdin. Eşine, dostuna, çocuklarına zarar verdin. Ama sen necisin ya? Akıl diyor bunu, kendi aklı. Necisin? Sen böyle buraya içki içmek için, kendini rezil etmek için, kendini rüsva etmek için gelmedin. Senin bir vazifen var. Sen bir vazife için gönderilmişsin. Başıboş değilsin. Nereden gelip nereye gidiyorsun der. Bu sefer yine gider. Koşar yine. Niye? Kendini sarhoş edip aklını atmak istiyor. Yahu akıl senin başında olduğu müddetçe o sorular sorulacak. Ama sen de ona cevap vermediğin müddetçe sarhoş olacaksın.
Neticede cevap veremiyor, intihar ediyor. İntihar edenler de çok, birbirini öldürenler de çok. Ya, diyelim ki beraber aynı yerde, aynı mekanda sarhoş olmuşlar. Bir, eğer ceplerinde bıçak varsa birbirine bıçak çekiyorlar, kavga ediyorlar. Ondan sonra yani ya ne yaptıkları bilmiyorlar ki. Silah varsa silahla birbirini vuruyorlar. Yani intihar da ediyorlar. Bu nedir? İşte kısacası değerli dinleyiciler. Bir kısmı kendini işte sarhoş ediyor. Neden? Çoğu insan stresten, manevi baskıdan, akıl buna şey yapıyor. Diyor ki akıl baskı yapıyor. Manevi bir baskı. Sen başıboş değilsin ey insanoğlu. Sen başıboş değilsin. Senin bir vazifen var. Sen bir vazife için gönderilmişsin. Bu vazife yapmakla mükellefsin. Yapmazsan rezil, rüsvay olursun. Hem dünyada bak ne yapıyor içki içen bir kişi? Dünyada da rezil oluyor. Ahirette de çok büyük, Allah korusun, yani büyük bir cezaya çarpılacak. İşte değerli dinleyiciler, hatta Allah korusun, neuzu billah, içki içtiği an sarhoş olsa, sarhoşu o şekilde ruhunu teslim etse çok büyük bir tehlike. Ben bilemiyorum. La ya'lemu gaybi illallah. Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Nasıl gittiği, imanla mı gider, imansız mı gider onu biz bilemeyiz. Onu Rabbim bilir. La ya'lemu gaybi illallah. Çok da büyük tehlike var. Onun için Rabbim inşallah çevremizde, ailemizde, çocuklarımızda, neslimizde böyle içki içenler, namaz kılmayanlar gibi böyle Allah'ın emirlerini yapmayanlar varsa ya Rabbi en karibi zamanda, en kısa zamanda bütün kötülüklerden neslimizi, sevdiklerimizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi bu bir şey dedim ya, stresten psikoloğa gidilir. Sakinleştirici ilaçlar alınır falan filan. Hepsi de yapmak, mutlu olmak, huzurlu olmak için. İşte mutlu olmanın sırrını, mutlu olmayı yakalamak, mutluluğun sırrını yakalamak için bunları yapıyorlar. Sakinleştirici ilaç kullanıyorlar, psikologa gidiyorlar. İşte bütün bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu nedir? Elbette ki bir yol vardır değerli dinleyiciler. O yol akıllı olan odur ki, aklını iyiye kullanan odur ki, nedir akıllı olan bir kişi değerli dinleyiciler? Akıllı olan bir kişi, az önce bahsettim, huzma sefa de'ma keder, yani selameti kalp ile gider. Yani mutluluğun sırrı şu: iyileri iyiliği alacağız, kötülüğü bırakacağız. Yani güzelliği alacağız, kederi bırakacağız, hüznü bırakacağız. Sefayı, mutluluk için çalışacağız. Kederden, üzüntüden uzak duracağız. Her şeyin iyisini almaya çalışacağız. Her şeyin iyisiyle amel edeceğiz. İyiliği alacağız, kötülüğü bırakacağız. Aynı tezgahta ya. Dünyada her şey aynı ya. Böyle yan yana ya. İç içe girmiş ya. Biz akıl sahibi isek ne yapacağız? Nece olduğumuzu bileceğiz. Nereden geldiğimizi bileceğiz. Nereye gideceğimizi bileceğiz. Ve daha iyi düşünen iyi görür, iyi gören hayatından lezzet alır. Bak, işte mutluluğun sırrı bu. Psikoloğa gitmeye hiç gerek yok. Sakinleştirici ilaç kullanmaya hiç gerek yok. Ne yapacağız? Kederi bırakacağız. Üzüntüyü bırakacağız. Bırakacağız ya. Nece olduğumuzu bileceğiz. Nereden geldiğimizi bileceğiz. Nereye gittiğimizi bileceğiz. O zaman mutluluğun sırrını yakalayacağız. Diyelim ki yani biz üzecek bir şey gördük değil mi? Yüzümüzü çevireceğiz. Ya biz üzecek bir şey varsa hemen oradan uzaklaşacağız. Uzaklaşacaksın. Ya zaten sizi üzecekse ne işiniz var üzülecek yerde? Neden kendinizi üzüyorsunuz? Uzak durun. Üzülecek, sizi üzecek kişilerden uzak durun. Üzülecek mekanlardan uzak durun. Bak, sizi üzecek kişilerden uzak durun. Bir, üzülecek bir mekana girdiyseniz o mekanı terk edin. İki, yani yüz çevirin. Kötülüklerden yüz çevirin. İyiliğe karşı, yüzümüzü iyiliğe karşı çevirelim. Daima iyilikler peşinde koşalım. Diyelim ki bizi ağlatacak bir şey mi işittik? Kulağımızı tıkayacağız. Duymamazlıktan geleceğiz. Yoksa duysak ne yapacağız? Ağlayacağız, sızlayacağız. Ondan sonra üzüleceğiz, strese gireceğiz derken bu sefer her şeyi unutacağız. Yani İyiliği bırakacağız, kötüyü tercih etmiş olacağız. Ya bir şey bizi çok mu rahatsız ediyor? Onu kalpten çıkaracağız. Kalbimizi rahatsız eden, ruhumuzu rahatsız eden her şeyden uzak duracağız.
Kısacası göz ile sadece güzelliği göreceğiz. Gözümüzü hep güzellikler peşinde koşturur. Ya Rabbi şu çiçek ne kadar güzel yaratılmış. Allah'ım ne güzel, ne güzel kokusu var. Bak ne kadar ruha, insanın ruhuna güzellik verdi. Ne kadar huzur verdi. Ya Rabbi şu kuşlar, şu bitkiler ne kadar güzel yaratmış. Şu dağlar, taşlar, yıldızlar. Şimdi gözümüzü iyiye kullanıyoruz ya. Hep güzelliğe baktığımızda ruhumuz bu sefer güzelliklerle doluyor. Sabah kalktığında bir insan, değerli dinleyiciler, bak dikkat edin buna. Sabah böyle bir kalktığımız an hep böyle kötülüklerle, ne bileyim, bağırmayla, çağırmayla, değişik şekilde o gün insanın ruhu bir sıkılıyor, bunalıyor değil mi? Akşama kadar o sıkıntı devam eder. Yani bir şey bizi rahatsız mıydı, onu kalpten çıkaracağız. Gözümüze kötü şeyler mi gözüktü? Kapatacağız, gözümüzü kapatacağız veyahut uzaklaşacağız veyahut da o görüntü yok edeceğiz. Dilimizle hep hakikati konuşacağız. Dilimizle yalan söylemeyeceğiz. İman hakikatlerini ve Kur'an hakikatlerini anlatacağız. Kulaklarımızı böyle, ne bileyim, öyle şarkılar dinleniyor ki insanı hüzne sevk ediyor. Karamsarlığa sevk ediyor. Şehevi duygular uyandırıyor. Nefsani arzu ve istekler uyandırıyor. Böyle bir şarkıdan, türküden, her şeyden uzak duracaksınız. Eğer rahat etmek istiyorsanız, eğer rahat etmek, mutlu olmak istiyorsanız, elimizi, dilimizi, kalbimizi, her şeyimizi, bedenimizi en güzel, en hakiki, güzel bir şekilde kullanmayı bileceğiz. Yani bir şey mi gördük? Kötü bir şey mi gördük? Bizi üzecek bir şeylerden. Ondan az önce bahsettiğim gibi yüzümüzü çevireceğiz. Bizi ağlatacak bir şey mi işitti? Kulağımızı tıkayacağız. Bir şey bizi çok mu rahatsız ediyor? Onu kalpten çıkaracağız. Kalbimizi rahatsız eden bir şey varsa, ya uzanamıyorsak da, gidemiyorsak da, kavuşamıyorsak da kalbimizden çıkaracağız. Göz ile sadece güzelliği göreceğiz. Gözümüzü hep güzelliklere sevk edeceğiz. Dağlara, taşlara, pikniğe gittiğinizde sadece yemek için gitmeyin, mangal için gitmeyin değerli dinleyiciler. Ama gidin, yiyin, için, amenna ve saddakna. Yani mangal yapmayın demiyorum. Yemeyin, içmeyin demiyorum. Mangalınızı yapın. En güzel mangal, en güzel etinizi, en güzel her şeyinizi alın. Yiyin, için ama bir de etrafa bakın ya. Gözünüzle bakın. O güzelliklere, dağlara, taşlara, çiçeklere, ağaçlara, o güzelliklere, o akan suya, şelalelere, yani şelale o dağın dibinden su nasıl çıkmış, kim çıkarmış, hangi kudret çıkarmış. İşte böyle tefekkür edelim, tefekkür. Sadece yemek için gitmeyelim, midemizi doldurmayalım, kalbimizi, ruhumuzu ve latifelerimizle dolduralım. Yani pikniği çok geniş cihetle yapalım. Sadece midemize hitap etmeyelim, gözümüze, kulağımıza, ruhumuza, latifelerimizle o piknik hitap etsin. Ders yapalım, sohbet edelim. Yani mesela toplandınız, yemek yediniz. Haydi bakayım bir 15-20 dakika bir sohbet. Yani gözümüzde şöyle güzelliklere bir, sanki bir müfettiş gibi, sanki bir mütalacı, bir oku. O kainat kitabı ya. Karşımızdaki şey, yeryüzü, kainat kitabının bir sayfası. 300 binden ziyade nebatat var. Onları tek tek tek ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Yani gözlerimizi sadece güzellikleri görmek, dilimizle sadece hakikati söylemek, yalan söylememek, ondan sonra lüzumsuz şeyler konuşmamak. Ya şimdi insanlar sanki mutlu olmak için böyle, ne bileyim, tiyatrolarda hep kötü şeyler, belden aşağı, ondan sonra kötü şeyler, birbirini güldürmeye, ya onu güldürmeleri geçici, bırakın o güldürmeleri. O güldürmek sizi öldürüyor, kalbinizi ve ruhunuzu öldürüyor. Onlar nedir? Hep kalbe, ruha hitap etmiyor. Nefse hitap ediyor. İşte kulak sadece ne yapacak? Güzel şeyler dinleyecek. Kalp ile sadece güzel şeyler düşüneceğiz. Bunları kendiniz çoğaltabilirsiniz değerli dinleyiciler. Çoğaltabiliriz. Tabii bu arada en çok eksiğimiz nedir biliyor musunuz? Tamam, mangala gidiyoruz, pikniğe gidiyoruz, bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz ama hep dünyadan, maldan, mülkten, evden, arabadan, şundan bundan bahsediyoruz. Doğru mu? İşte şöyle mangal yaptık, şunu yaptık, buraya gittik, piknik yaptık, güne girdik. İşte günde çeyrek, şöyle veya da gram, veya da şu. Bunlar hep anlatılıyor. Ev var, araba var. Ya ondan sonra yazlık, şu bunlar anlatılacak tabii. Ama bir şey unutuyoruz.
Ne unutuyoruz biliyor musunuz? Allah'ın rızasını nasıl kazanacağız? Allah'ın rızasını nasıl kazanıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl varacağız? Bunu düşünmüyoruz. Yani bunu anlatmıyoruz. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Yani iyiliği emretmek gerekirken, kötülüklerden uzaklaşmak gerekirken, uzaklaştırmak gerekirken değerli dinleyiciler, işte bunu unutuyoruz. Bu vazifemizi unutmuş oluyoruz. Bak her şeye dikkat ediyoruz. Yemeye, içmeye, ondan sonra yazlıklarda şu var, yazlıkların içinde bahçemiz var, bahçemiz içinde şu kadar meyve var. Hepsini tek tek anlatıyoruz, doğru mu? Ama unuttuğumuz bir şey var. Kötülüğü nehyetmek, iyiliği emretmek. Yani güzel şeyler anlatmak, bu yok. Bunu unutuyoruz. Çünkü kalbimiz aç kalıyor, ruhumuz aç kalıyor, latifelerimiz aç kalıyor. Yani midemiz doyuyor ama nefsimiz tatmin oluyor ama Allah'ın emirlerini söylemediğimiz zaman, yani kötülüklerden vazgeçin, iyilikler yapın, emri bil maruf, nehi anil münker unutuyoruz. İşte en büyük hatamız bu. Bunu unutmamamız gerekiyor. Nereye gidersek gidelim. Çünkü bize lazım olan o, hem dünyada hem ahirette hem de kabirde hem de her yerde. Allah'ın rızasını anlatmak. Allah neden razı oluyor? Bunu anlatmak. Neden razı olmuyor? Nehyen, kötülükleri nehyetmek. Bunu unutmamalıyız. Unutmayacağız. Yani kötülükler varsa, keder varsa, sıkıntı varsa, üzecek bizi varsa bunları biz ne yapacağız? Gücümüz yetiyorsa elimizle kaldıracağız. Eğer elimizle kaldıramıyorsak dilimizle uyaracağız. Bak dikkat edin, mesele bu yani. Şimdi mesela bir karşılıklı bir kötü gördük, kötülük gördük. Kibarca bunu yapmamanız lazım. Veya da bu yapılmasın, daha iyi olur. Eğer onu kabul etmiyorsa geriye çekildiğinizde dilinizle uyaracaksınız. Önce elinizle kaldırmaya çalışacaksınız. Baktınız ki elinizle kaldıramıyoruz, elimizle kaldıramıyoruz. Dilimizle uyaracağız. İmkanımız varsa uyaracağız. O bir neydi, Cenab-ı Hak öyle istiyor. Yarın sen o kötülüğü gördün, kaldırmak istemedin der Cenab-ı Hak. Neden elinle kaldırmadın, neden elinle düzeltmedin der. Mesela şimdi en büyük kötülük, Müslümanlara zulmediliyor. Dünyadaki Müslümanlara zulmediliyor. Gazze'deki kardeşlerimiz şehit ediliyor. Yakılıyor, yıkılıyor. Çin'de Müslümanlar diri diri yakılıyor. Türkmenistan'da o kadar Müslümanlara şeyler var ki, zulüm var ki. Şimdi biz bunu elimizle düzeltemiyoruz. Hadi imkanımız yok, var mı? Yok, yapamıyoruz. Öyleyse ne yapacağız? Dua edeceğiz. Dilimizle dua edeceğiz. Yani elle kaldırma imkanımız yok ama dille uyarma imkanımız var, dua var. Bu imkan da yoksa en azından kalbimizle buğz edeceğiz. Onlara karşı mesela Siyonizme lanet edeceğiz. Allah onları helak eylesin, yerle yeksan olsun. Müslümanları zulmedenleri Cenab-ı Hak kahri perişan eylesin, helak eylesin onları. İşte bu şekilde bütün bunları yaptıktan sonra da Allah'a tam tevekkül ederek işi de, ya Rabbi ben imkanım olsa kaldıracaktım, imkanım olsa onlara yardım edecektim ama imkanım yok. Dilimle dua ediyorum, kalbimle buz ediyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra da ne yapacağız? Ya Rabbi sana havale ediyorum, sana tevekkül ediyorum. Ne yapacak? Yani işi Allah'a bırakacağız. İşi Rabbime bırakacağız. Yani kötülüklerden uzaklaşacağız. İyiliklere koşacağız. Yapamazsak da niyet var ya, innemel amali bin niyat. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. İmkanı olsa yapacak. İmkanı yok, dua edecek. Tekrar dua, diliyle zaten duaya devam ve kalbiyle buğz edecek. İşi Allah'a bıraktıktan sonra sefayı alıp oradan uzaklaşacağız. Yani kötülüklerden uzaklaşacağız değerli dinleyiciler. Rabbim bizleri kötülüklerden uzak eyleyen, daima iyilikler peşinde koşan ve koşturan, iyilikleri anlatan, dedim ya, işte biz mutlu olmak istiyorsak, stresten uzak kalmak istiyorsak, Rabbimin razı etmeye çalışacağız. Ne kadar Rabbimi razı edersek, o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Hiç psikoloğa lüzum kalmaz. Hiç böyle değerli dinleyiciler, sakinleştirici ilaç kullanmanıza gerek kalmaz. İşte onlar için kullanılıyor sakinleştirici ilaç. Manevi baskı var, manevi baskı. Necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun suallerine tam manasıyla cevap veremediğimizden dolayı
Bu sefer sakinleştirici ilaç kullanıyor veyahut da sakinleştirici ilaç onu tesir etmiyorsa gidip sarhoş oluyor, alkol kullanıyor, daha değişik içkiler kullanıyor, madde kullanıyor. O daha çok büyük bir felakete kendini atmış oluyor. Tek kelimeyle biz nece olduğumuzu bileceğiz, insan olduğumuzu bileceğiz, bir vazife için geldiğimizi bileceğiz, bir ubudiyet için geldiğimizi bileceğiz. Rabbimin rızasını elimizden geldiği kadar kazanmaya gayret edeceğiz değerli dinleyiciler. Bu arada güzel de bir ne yapalım, güzel bir eser gönderelim. Şu anda bizi kimler dinliyor ise arabalarında, evlerinde, iş yerlerinde, tüm dinleyicilerimize ve tüm umrecilerimize ve İstanbul turuna ve Konya turuna gidecek olanlara, tekrar İstanbul turumuz var 11 Haziran'da inşallah istek üzere. Konya turuna gidecek olanlar, kısacası hepinize gelsin bu güzel eser. Derdimin dermanı

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler.
0: İman tevhidi, tevhid teslimi.
1: Şimdi bir de böyle şey var, musibet dediğimiz, musibeti dünyadaki musibetler, başımıza gelen musibetler, depremler, yangınlar, afetler, yani seller, bu gibi şeyler, hastalıklar veyahut da trafik kazaları, aklınıza ne geliyorsa, dünyadaki başımıza gelen her türlü hadisatta bir şey, bir hikmet aramamız gerekiyor. Yani şöyle kabul edin, dünyevi musibetler bir nevi ikaz için, ihtar için Cenab-ı Hak bizi uyarmak için veriyor. Uyarıyor. Neden uyarıyor biliyor musunuz? Yani musibet geldiğinde anlamalıyız ki, şöyle bir size bir önce bir misal vereyim. Misaller biliyorsunuz, dürbün hükmündedir. Hakikati anlamak için çok güzel bir

başkasının tarlasına giren o koyunlar, koyun olabilir, sığırlar olabilir, herhangi bir önümüzde otlattığımız hayvanlar olabilir. Bu hayvanlardan birkaç tanesi veyahut da yarısı veyahut da fark etmez. Başkasının tarlasına diyelim ki koyunlar girdi. Biz de o çobanla ne yaptı? Onlara bir taş aldı. Attı. O koyunları oradan döndürmek için ama ayağına rast geldi. Ayağı kırıldı. Bak ayağı kırıldı. Koyunun ayağı kırılabilir. O sığırın gözü kör olabilir. Neden? Gayrın tarlasına, başkasının tarlasına tecavüz ettikleri için, girdikleri için çoban onları o tarladan çıkarmaya çalışıyor. Nedir? Çoban o taşı atmakla ey koyun veyahut da ey sığıra manevi bir ihtar. Senin oraya hakkın değil. Sen oraya giremezsin. Çık oradan. Dön. Ora başkasının tarlası. Başkasına zarar veremezsin. O bir ihtar içindir. Yani zararlı işten kurtarmak için hem o koyunları veyahut o sığırları o zarardan ve etrafı başkasının da başkasına zarar vermemek için bir ihtar. Öyleyse ne yapar? Koyun hemen memnunane döner. Geri tekrar o merada otlamaya başlar. İşte değerli dinleyiciler, zahiri musibetler, kazalar, belalar, ondan sonra depremler, yangınlar, bunlar nedir? Musibetler var ki ilahi birer ihtardır, birer ikazdır. Yani dikkat et, dikkat et. Kendine gel, aklını başına al. Demek musibet geldiğinde anlamalıyız ki, hepimiz şunu anlamalıyız. Herhangi bir musibet başımıza geldiğinde hemen düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Ya neden bu geldi, niçin geldi? Geldi işte. Koyunu tarlaya girdi, sığır o tarlaya girdi, çoban da taş attı, koyunun ayağını kırdı. Ama koyun kırık ayakla tekrar döndü, merada otlamaya başladı. Ne yapar çoban onu? Güzelce sarar, eder, tutar. Birkaç gün sonra kırık ayak iyileşir. Hatta eskisinden de daha sağlam olur. Ama gayrın tarlasına, başkasının tarlasına zarar vermekten hem kendini kurtardı hem de o tarla sahibine zarar vermemiş oldu. Şimdi değerli dinleyiciler, işte musibet başımıza geldiğinde, herhangi bir musibet başımıza geldiğinde demek ki başkasının tarlasındayız. Başkasının tarlasında Cenab-ı Hak ne yapıyor? O belayı, o musibeti vermekle çıkın oradan. Sizin orası hakkınız değil. Orası size ait değil. Orası haramlar tarlası. Günahlarla iştigal ediyoruz. Ediyorsun. Oradan çık der. İşte malikimiz, sahibimiz olan Allahu Teala bizim orada olmamızdan razı değil. Bizi oradan çıkarmak istiyor. Çıkın diyor. Çıkın. Orası ait değil. Bize musibet taşını atıyor. Çoban misali, haşa bir temsil, temsilde hata olmaz. Bize ne yapıyor? Musibet taşını. Orası size zarar verir, karşıya zarar verir. Yani bu taşın lisanı haliyle, lisan hal bir mesaj veriyor ki oradan çıkın. Orada olmandan razı değilim demek istiyor Cenab-ı Hak. İşte bu cihetten musibetin geldiğine şükretmeliyiz değerli dinleyiciler. Musibetin geldiğine şükretme. Çoban o taşı atmasaydı o koyun veyahut da sığır o tarladan çıkmayacaktı ve tarlaya zarar verecekti. Allahu Teala bizden hala vazgeçmemiş öyleyse, bizi seviyor demektir. Bak musibet başımıza geldiğinde demek ki çoban nasıl ki o koyun, ya sen buraya aitsin, gitme başkasının tarlası. Yani Cenab-ı Hak sen benim kulumsun, zarar yapma, zarar yapma, başkalarına zarar verme. Demek ki Cenab-ı Hak bizden vazgeçmemiş, hala kulum diyor. Öyleyse biz de ne yapacağız? O vazgeçmemiş ise bizi uyarıyor, ikaz ediyor, iyiliğimizi istiyor ve takva dairesine girmemizi istiyor. Kısacası. Demek ki bize ahirette mükafat vermek istiyor. Daha güzel o tarlanın içindekilerden daha güzelini vereceğim. Bizi salihlerle haşretmek istiyor. Bizi iyi insanlarla haşretmek, iyi insanlarla görüştürmek istiyor. Bizi cehennemin ateşinden kurtarmak, azat etmek istiyor. İşte Cenab-ı Hak bunları istediği için bizi uyarıyor. Başımıza bazı musibetler geliyor. Bu musibetleri hiçbir zaman hikmetsiz görmeyeceğiz. Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor.

İşte bize musibet taşını atıyor. Yani bizimle hadisatın, hadiselerin, olayların lisanla konuşuyor esasında Allahu Teala. Rabbimiz bizimle konuşuyor esasında. Lisan haliyle hadiselerin, olayların lisanıyla konuşuyor. Bizzat konuşuyor demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hadiselerin, olayların, depremler vasıtasıyla, depremler niçin oluyor biliyor musunuz? İşte depremler yine Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmediğimizden, etraftaki fuhuşatlar, her türlü kötülükler çoğaldığı için Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Yeryüzünü sallıyor. Ey insanoğlu, kendinize gelin. Aklınızı başınıza alın. Vatanınıza, milletinize, evlatlarınıza sahip çıkın. Karşımızda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlatlarımız yanıyor. İmanımız tutuşmuş yanıyor. Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Bizi uyarıyor. Bize musibet taşını atıyor ki bizi sevdiğine işaretler. Yoksa bazı bir insanı, bak şöyle düşünün. Bir insan sevmediği bir insanı hiç hatırlatmaz bile. Ne yaparsa yapsın. Deriz ya, dersiniz ya, denir ya. Ya nereye giderse gitsin. Zaten o, ben onu sevmiyorum falan. Ben onunla bir iştikal etmiyorum. Ben onunla muhatap da olmuyorum. Ne yaparsa yapsın der. Ve onu uzak, yani onu kendinden uzaklaşmasını ister. Cenab-ı Hak da eğer sevmediği bir kulunu sevmiyorsa hiç muhatap olmaz. İşte öyleyse Cenab-ı Hak demek ki bizi seviyor. Ve musibet taşını Cenab-ı Hak bize ihtar ediyor. Bizi ikaz ediyor, bize musibet taşını atıyor ki yani bizimle hadisatınla, olayların lisanla konuşuyor. Bizi uyarmasa, kendi halimize bıraksa ne olur biliyor musunuz? Hesabımızı ahirette havale etse daha mı hayırlı olacak? Daha mı, Allah korusun, sineğin ısırmasından kaçacağız, yılanların, akreplerin ısırmasına razı olacağız. Allah bizi kendi halimize bıraksa, başıboş bıraksa, ne haliniz varsa görün derse, karşımızda cehennemi buluruz. Yani sineğin ısırmasından kaçar, yılanların, akreplerin ısırmasına razı oluruz. Allah korusun. İşte Cenab-ı Hak bizi bu cihette ne yapıyor? İkaz ediyor. Evet, ya Rabbi, sana sonsuz hamdü sena olsun. Bizi bize bırakmadın, bizi bırakmıyorsun. Musibet taşıyla bizi uyandırıyorsun Allah'ım diye dua edeceğiz. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü sena, hamdü senalar olsun. Ya Rabbi, bizi bize bırakmadın, bizi ikaz ettin, bizi ihtar ettin, bizi uyandırdın gaflet uykusundan, musibet taşınla bizi uyandırdın. Biz dahi anladık ki razı olmadığın bir yerdeyiz. Bir işteyiz ve bir haldeyiz. Ya Rabbi, senin razı olmadığın yerdeyiz. Öyleyse senin bu musibetin ceza değil, ikazdır. Lütuftur, ihsandır. Zahmet değil, rahmettir. Azap değil, belki bir şefkat tokadıdır. Ya Rabbi, bu şefkat tokadınla bizi kurtar Allah'ım. Rızanı, Cennetil Firdevs'in cemalini talep ediyoruz. Rızanla, Cennetil Firdevs'in cemalinle bizi müşerref eyle Allah'ım. Biz, bu musibetler bize ikaz, bir ceza değil, bir ihtardır, bir hatırlatmadır. Gayrın tarlasından çıkmaktır. Öyleyse ya Rabbi, biz de çıkıyoruz. Ya Rabbi, her türlü şerlerden ve şerlerden bizleri uzak eyle, kusurlarımızı affeyle, bizleri kendine kul. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri muhafaza eyle. Öyleyse değerli dinleyiciler, her şeyden gaflet ederiz. Yaratılış gayemizi bilmez, ölümü düşünmez, kabir azabını aklımıza getirmezsek, ahireti ve hesabını hiç teemmül etmeyiz. Yani ahireti de unut. O zaman karşımızdaki bizim için hazırlanan feyedhulü cenneti ve yedhulü cennet fi ibadi ve yedhulü cennet, yani cenneti Cenab-ı Hak bizim için yaratmış ama biz ne yapıyoruz? Gözümüzü yumuyoruz. İşte yarın mahşer günü başımıza neler gelecek? Cenab-ı Hak onları hatırlatıyor, ikaz ediyor, ihtar ediyor. Musibetlere yani bu cihette, bu gözle, bu nazarla bakmalıyız. Yoksa ya işte başımıza şu geldi, başımıza bu geldi, felaket oldu, deprem geldi, şu oldu, kaza. Öyle deyip de geçiştirmek yok. Bunların bize birer ihtar olduğunu, musibet taşıyla bizi uyandırdığını, yani biz dahi anlayacağız ki razı olmadığı, Allah'ımızın, Rabbimizin razı olmadığı bir yerdeyiz, bir işteyiz ve bir haldeyiz.
Öyleyse ya Rabbi, senin bu musibetin ceza değil ikazdır, zahmet değil rahmettir, azap değil belki bir şefkat tokadıdır diye anlayacağız, öyle idrak edeceğiz ya Rabbi. Bugünlük bu kadar, daha devam edeceğiz, değer dinleyeceğiz. Sekizin sözün ikazını, sekizin sözün izahına, şehrine devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Evet, yine reklam saatimiz geliyor. Reklamlardan sonra yine umre programıyla devam edeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Güzel bir eser yine gelsin. Arkasından da reklamlar var. Reklamlardan sonra biz buradayız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel Umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmet adresinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Evet değerli dinleyiciler, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de. Medinelilerin daveti üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tabi ilerlerken önünden geçtiği her evin sahibi kendisini evin misafir, yani evinde misafir etmek istiyor, herkes ister ki yani iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzerinde, Kasva adlı devenin üzerinde ilerliyor. İşte önünden geçtiği her evin sahibi de istemez mi böyle bir zatı misafir, yani böyle bir zatı misafir etmek? Kendisini evinde misafir etme şerefine nail olmak istiyorlar. Ve devesini yularını tutuyorlar. Ya Resulallah, ya Resulallah, ya Muhammed, bize buyur, bize buyurun, sizi misafir edelim. Gözyaşlar içinde, çünkü o kadar yorulmuş ki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken, Efendimiz ise onları kırmıyor. Tebessüm ediyor. Tebessümler arasında hayra erin dua ediyor. Hayra erin, hayra erin, deveye yol verin diyor. Siz, Cenab-ı Hak sizin, yani beni misafir edeceğinizi biliyorum. O cevap, sevabı Cenab-ı Hak size versin, hayra erdirsin sizi, ama deveye diyor yol verin. Cenab-ı Hak ona melekler vasıtasıyla nereye gideceğini ona bildirmiş. Yani gideceği yeri buyurulmuştur. O emredilmiş ona, o gider diye cevap veriyor. Bu mübarek hayvan da sağa sola bakarak Rabbimin emrini dinleyerek, tabi nasıl bir emir, nasıl bir şey, melekler onu nasıl sevk ve idare ediyor bilemeyiz. Gidiyor. Yuları boynuna dolanmış o mübarek hayvan Kasva, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı üzerinde taşıyan, sırtında taşıyan Kasva, o mübarek deve İlerleyerek Malik bin Neccaroğullarına ait evlerin yanına kadar gider. Değerli dinleyiciler, oradaki boş bir arsaya çöker. Hudeybiye'ye gittiğimizde orada develer var, deve çiftliği var. Hatta umrecilerimiz develere binerler. Nasıl çöküyor ya Rabbi? O kadar dikkatimi çekti. Yani çökerken böyle yere inerken ayak arka ayakla o kadar nizami indiriyor. Böyle o kadar güzel bir şekilde çöküyor ki bu Kasva deve de, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devesi de boş bir arsaya çöküyor. Peygamberimiz Efendimiz üzerinden hemen inmiyor. Deve az sonra ayağa kalkıyor. Peygamberimiz hala devenin sırtında, inmiyor. Çünkü orası değil işte. Gidecek. Esas yerini bulacak. Esas merkezi bulacak. Biraz ilerledikten sonra birdenbire geriye dönüyor. Yani teyit açısından. İnmiyor, gidiyor, tekrar deve dönüyor ve ilk çöktüğü yere geliyor. Oraya tekrar çöküyor ve artık kalkmıyor. Yani oranın gerçek manada olduğunu melekler olsun, yani Cenab-ı Hak demek ki ihtar ediyor. Boynunu ve göğsünü yere uzatarak tatlı tatlı böğürmeye, tatlı tatlı sağa sola deplenmeye başlıyor. Dikkatler hep Medinelilerin dikkatleri Kasva'nın üzerinde. Çünkü Kasva'nın üzerinde kim var? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çöktüğü yere misafir olacaktı. Yoksa başka bir yere mi? Şöyle düşünüyorlar, acaba kime misafir olacak? Henüz kimsenin bu hususta hiçbir bilgisi yok ama herkes de ümit ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam acaba nereye, kime, nasıl misafir olacak? O sırada Neccaroğullarının mini mini masum kız çocukları defler çalarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hoş geldin diyorlardı. Biz Neccaroğulları kızlarıyız, mini mini o kız çocuklar. Muhammed'in akrabalığı, komşuluğu bizi hoşnut eder. Yani bize buyurun, bize gelin ya Resulallah. Dediklerinde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok duygulanıyor. Yani bu masum yavruların
samimi duygu ve sevinçlerini gülümseyerek karşılıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Soruyor. Beni seviyor musunuz diye sorar çocuklara. Kim sevmez ki? Çocuklar hep bir ağızdan. Evet seni seviyoruz ya Resulallah. Evet seni seviyoruz ya Muhammed. Evet seni seviyoruz ya Resulallah hep bir ağızdan dediklerinde kainatın efendisi karşılıksız durur mu? Karşılık veriyor. Diyor ki Allah biliyor ki ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum buyurur Peygamberimiz. Yani o Neccaroğullarının mini mini masum kız çocukların. Evet, Medineli Müslümanlardan her biri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hanesine şeref vermesini canı gönülden istiyorlar ama Rabbim nereye kısmet, nereye nasip, kime nasip olacak? Hatta bir ara kasva çöktüğü zaman Cebbar bin Sahır, o mübarek bir sahabe yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın evine gelmesini çok istiyor. Kaldırmak için, deveye kaldırmak için ayağıyla ona şöyle bir vuruyor. Ya kalksın manasında, buradan kalksın işte bize doğru gelsin gibi. Bu sefer vurunca bunu fark eden Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari, geçen onu ziyaret ettik elhamdülillah. Şu anda biliyorsun İstanbul'da Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. O mübarek zat bunu fark ediyor. Ey Cebbar diyor, ey Cebbar. Sen benim evimin önünden kaldırmak için ona vurdun diyor. Resulullah hak dinine gönderen Allah'a yemin ederim ki İslamiyet mani olmasaydı, inancım ve itikadım mani olmasaydı, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama yani saygısızlık olmasaydı sana kılıçla vururdum demekten kendini alamamıştır. Ne yapıyorsun sen ey Cebbar diyor, ne yapıyorsun? Neden deveye müdahale ediyorsun? Müdahale etme. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kasva ikinci sefer çöküp yerinden kalkmayınca iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inşallah menzilimiz burasıdır der. Hazreti Eyüp el-Ensari Hazretleri uçar, o kadar sevinir, o kadar sevinir ki çok da fakir biriymiş o zaman. Yani der ki ya bunun evi, benim eve gelir mi gelmez mi? Tevazu bir şekilde alçak gönüllükle dua edermiş içinden. Diğer zenginler de işte ot getirirler, deveyi yönlendirmeye çalışırlar, şöyle her kers ama o içinden hep dua edermiş mübarek zat. Öyle değerli dinleyiciler, o şekilde Cenab-ı Hak tevazusundan, alçak gönüllüğünden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı kendi evine gönderiyor. Peygamberimizle menzilimiz burasıdır buyuruyor. Böylece İslam ve cihan tarihinin kaydettiği en parlak hadiselerden biri olan hicret, bu arada hicretimiz inşallah mübarek olsun, Cenab-ı Hak hayırlara vesile olsun. Yani bu inişle sona eriyor değerli dinleyiciler. Müslümanlar merak ve heyecan içinde bekliyorlar. Acaba kainatın medarı iftiharı olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimin evine kimin evine gidecek, kimin evini şereflendirecek değil mi? Nasıl bir misafir? Nasıl kutlu bir misafir? Hepsinin göz ve gönüllerinde sevinç dalga dalga. Bu sevinç kainatın efendisini evlerinde misafir etmek için seviniyorlar, mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar. Ama Medine'ye gelmiş, Medine'ye misafir olmuş. Ama mekan orada olacak, o ayrı mesele. İşte hadsiz şerefini de katmak istiyorlar. Peygamber Efendimiz etrafını saranlara akrabalarımızdan hangisinin evi buraya daha yakındır diye sorar. Benim akrabalarımdan buraya en yakın olan ev kimin? İşte Neccaroğullarından Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri hemen ayağa kalkar. Ya Resulallah, sevinç ve heyecanla ortaya atılır. Ya Nebiyallah, ya Resulallah, ya Muhammed, benim evim daha yakındır der. İşte şu evim, şu da kapısı diyerek gösterir. Sonra da müsaade buyurursanız
devenizin üzerindekileri oraya taşıyayım der. Kasvanın yükünü indirip palanını soyar ve evine taşır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de kişi bineğinin ve ağırlığının yanında olur buyurur. Ve böylece Ebu Eybel Ensari Hazretlerine misafir olur. Der ki o mübarek zata Ebu Eybel Ensari Hazretlerine der ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam git der git. Bizi kabul için yer hazırla der. Nasıl gider? Nasıl böyle coşar içinden, nasıl böyle eve gider, hazırlık yapar Eyyub el-Ensar Hazretleri. Bu esnada Medineli Müslümanların ileri gelenlerinden olan Esad bin Zürare Hazretleri de teberrüken kasvayı alıp kendi evine götürür. O da kasva yani öyle bir iyilik yapmış olur Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. İşte Hazreti Eyyub el-Ensari Hazretleri derhal gidip evini hazırlar. Ve gelip Efendimiz'e ya Resulallah, ya Muhammed ikinize de yer hazırladım. Allah'ın bereketiyle ikiniz de yerinize buyurunuz der. O Medinelilerin sevgi tezahüretleri arasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kalkıp Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine gider, hanesine varır. Böylece kainatın efendisini ağırlama eşsiz şerefi bu aziz sahabeye nasip olur. Onun için İstanbul'a inşallah tekrar gideceğiz. Değerli dinleyiciler, inşallah Konya gezisinden sonra tekrar İstanbul gezimiz olacak. Nasip olursa bu mübarek zatı tekrar ziyaret edeceğiz ve bu şekliyle bir ziyaret edelim. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı evine kabul etmiş, ona hizmet etmiş, 6 ay evinde kalmış böyle bir zatı ziyarete gideceğiz inşallah nasip olursa. Tabii yine reklamlarda duyacaksınız ama şimdi 27 Haziran akşamı, cumartesi akşamı Konya'ya gideceğiz. Mevlana Hazretleri'ni inşallah ziyaret edeceğiz. 28 Haziran'da gezip geleceğiz. Evet, böylece Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin evine gider Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte onu ağırlamak, onu misafir etmek bu zata nail, bu yani şeref bu zata nail oluyor değerli dinleyiciler. Yani Eyyub el-Ensari Hazretlerine herkese nasip olmayan bir şeref. Evet, tabii ki Medine'ye geldik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'yi teşrif ettiğinde vatanlarından ayrı düşüp de gönülleri mahzun olan muhacirlere taze can geliyor. Allahu Ekber. Mekke'den Medine'ye iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Yani vatanlarından ayrı düşüp de gönülleri mahzun olan muhacirlere taze bir kanun, taze bir can geliyor. Ensar'ın yüzü de gönlü de böyle sevinç, gözyaşlarıyla etrafta sevinçler, tekbirler, Allahu Ekber. Medine ise sevinçten çalkalanıyor ve adeta bir bayram havasına bürünüyor. Ashab-ı kiramdan değerli dinleyiciler, Bera bin Azib diye bir zat. Bera bin Azib, o müstesna gündeki sevinç ve heyecanı şu cümlelerle anlatır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Medine'ye gelmesi ve Müslümanların onu karşılaması, Hazreti Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evine misafir olmasını, işte bu Bera bin Azib şöyle anlatır. Der ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince, Medine'deki olan Müslümanların onun gelişine sevindikleri kadar, hiçbir şeye öylesine sevindiklerini görmedim. Öyle bir sevinç görmedim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle öyle bir sevinç meydana geldi ki tarifi mümkün değil. Kadınların, çocukların işte Resulullah geldi, işte Muhammed geldi, işte Resulullah geldi, işte Muhammed geldi diyerek sevinçten coştuklarını müşahede ettim. Ve o sevinci hala unutamıyorum ve tarif de edemiyorum der. İşte değerli dinleyiciler, ayrıca o zaman da çocuk olan Ensardan Enes bin Malik radıyallahu anh. Enes bin Malik ise şu sözlerle o günün azamet ve parlaklığını bizlere şöyle bir anlatır ve bizim nazarımıza verir. Der ki Enes bin Malik,
Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak ve daha azametli hiçbir gün görmedim der. Henüz daha bir çocuk olan Ensar'dan, yani Enes bin Malik, der ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye girdiği günden daha güzel, daha parlak, daha azametli hiçbir gün görmedim der. Yine Ebu Eyyub Ensar Hazretleri der ki Resulullah evime şeref verdiği zaman, evine giriyor, hazırlık yaptı, etrafı temizledi. Oh, Allahu Ekber, nasıl bir şeref, nasıl bir duygu, nasıl bir sevinç. Ya Rabbi, tarifi mümkün olmayan bir sevinç. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub Ensar Hazretleri'nin evinde. Ya Rabbi, evimde İki cihan güneşi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. İşte şöyle anlatır, der ki evime şeref verdiği zaman alt kata inmişti. Ben ve zevcem, yani Ümmü Eyyub ise yukarı katta bulunuyorduk. Anam, babam, canım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah. Benim yukarıda olmamı, senin ise altta bulunmanı hoş görmüyorum. Bu durum bana çok ağır geliyor ya Resulallah. Ne olur sen yukarı çık, orada bulun, biz de aşağı inelim, orada oturalım der. Rahatsız oluyoruz ya Resulallah. Ki kalkamıyorlar, yürümüyorlar. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam huzursuz olur, rahatsız olur diye. Yani o kadar abdest alırken veyahut da namaz kılarken sessiz bir şekilde hareket ediyorlar. Peygamberimizi yani rahatsız etmek istemiyorlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Anam babam canım her şeyim sana feda olsun ya Muhammed. Benim yukarıda olmamı, senin ise altta bulunmanı biz hoş görmüyoruz. Zevcemle birlikte. Bu durum bize çok ağır geliyor. Çok ağır geliyor ya Resulallah. Sen yukarı çık ne olur. Orada bulun. Biz de aşağıda inelim. Orada oturalım dediği zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ya Ebu Eyyub der. Ya Ebu Eyyub, evin alt katında bulunmamız bize daha uygun ve münasiptir. Gelen giden olur. Yani onlarla istişare yaparız, görüşürüz, konuşuruz. Yukarıda siz altta, ben yukarıda olsam bu işi yapamayız. Bu sefer siz rahatsız olursunuz. Yani evin alt katında bulunmamız bize hizmet açısından, tebliğ açısından daha uygun, münasiptir der ve alt katta oturur. Kabul etmez ilk etapta. Biz de meskende onun üstünde bulunuyorduk. Evet. Şimdi Eyyub el-Ensar Hazretleri der ki evin alt katında bulunmamız bize daha uygun dedikten sonra o sırada içinde su bulunan testimiz kırıldı. Resulullah'ın üzerine damlayıp onu rahatsız etmesinden korkarak zevcemle tek örtüneceğimiz kadife yorganımızı hemen suyun üzerine bastırdık ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rahatsız olmasın, su üzerine damlamasın. Yani tek örtünecekleri kadife yorganını ne yapıyorlar? O testiden çıkan suyu kurutmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam fazla ziyaretçi geleceği ve onlarla rahat görüşüp konuşabilme düşüncesiyle ne yapıyor? Alt katı tercih ediyor. Ancak büyük iman sahibi o mübarek zat Hazreti Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri ve zevcesinin gönlü bir türlü rahat etmiyor. Hayır diyor, rahat edemiyoruz ya Resulallah. Fahri alem alt katta olacak. İki cihan güneşi. Bizler üst katta olmaz. Bu nasıl bir şey? Ve bundan son derece sıkılıyorlar, rahatsız oluyorlar, huzursuz oluyorlar. Hazreti Ebu Eyyub bir gece uyanır ve duygunun yani tesirli bir türlü uyuyamaz. Hep düşünce var ya, uyuyamıyor. Mübarek. Yani bu düşüncenin tesiriyle işte biz nasıl olur iki cihan güneşi altta biz üstte, böyle bir şey olmaz, uyuyamıyor. Ufak tefek eşyalarını evin başka tarafına taşıdılar ve orada uykusuz sabahladılar. Yani Peygamberimizin yattığı üst kattaki odanın altında uykusuz sabahladılar. Sabah olunca Hazreti Ebu Eyyub
Hazretleri olanları Efendimiz'e anlattı. Peygamber Efendimiz yine aşağısı bana daha uygundur ya ya Eyüp der, aşağısı bana uygundur. Fakat büyük sahabe buna daha fazla tahammül edemez ve ya Nebiyallah, ya Resulallah, ya Muhammed, ben yukarıda siz aşağıda olmaz, olmaz ya Resulallah, ya Muhammed. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam der ki, madem öyle, üst kata Ebu Eyüp ve zevcesi Ümmü Eyüp ise alt katta taşınırlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Eyüp el-Ensar Hazretleri'nin mütevazı evinde tam 7 ay ikamet eder. 7 ay kalır derdimizler. Bu zaman zarfında Medine'li Müslümanlar, yani Ensar, Mekke'den gelenler biliyorsunuz, onlar muhacir. Medine'de olanlar Ensar, yardım etmek manasında, yardım eden. Bu eve yemekler taşımada ve Efendimizin ihtiyaçlarını yerine getirmekte birbirleriyle adeta yarışırlar. Yarışıyorlar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a hizmet. İşte ama nasıl bir zat? Hüsnü siret, içi güzel, cemali suret, dışı güzel, mümtaz bir zat, seçilmiş bir zat. Ebu Eyüp el-Ensar Hazretleri evinde 7 ay kalıyor. Nasıl bir şeref ya Rabbi. Ya Rabbim inşallah umreye giderek Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah, Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah, Esselatü vesselamu aleyke ya Nebiyallah diyerek selamlamayı ve ziyaret etmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin inşallah. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar diyelim. Yine devam edeceğiz. Yani Hazreti Ebu Eyüp el-Ensar Hazretleri'nin evine yerleşen Fahri Alem Efendimiz, Medineli Müslümanlar her gün muntazam yemek getirirler. Buralardan bahsedeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Yani mucizeli bir yemek ziyafetinden bahsetmek istiyorum size inşallah. Ne zaman? Yarınki sohbetimizde devam edecek. Bizden 107.3'ten Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Bu arada umreye gidiyoruz. Umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Zamanımız çok yaklaştı. Bu pasaportlar hazırsa hemen getirsinler. Daha sonra kısacası gitmek isteyenler kesinleşsinler. Hemen müracaat. Bizim yani ofisimize gelsinler. Çayımızı içelim. Ondan sonra karşılıklı görüşelim, konuşalım nasip olursa. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsin. Umre için ve turlar için Konya'ya gidiyoruz. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz 27 Haziran akşamı, cumartesi akşamı çıkacağız. Saat 11'de hareket. 28 Haziran Konya'mızı Mevlana Hazretleri'ni ziyaret edeceğiz. Hem gözlerimize, ruhumuza, kalbimize hitap edecek, hem de midemize hitap edecek. Çok güzel bir şey. Konya'nın güzel şeyleri var, böyle yemekleri var. Midemize de hitap eder inşallah. Ama önce kalbimize, ruhumuza ve latifelerimize hitap edecek yerleri gezeceğiz. Nasip olursa ikindi namazından sonra çıkmayı düşünüyoruz. Tekrar aynı saatte Bursa'mızda, nasip Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet verirse Bursa'mızda olacağız. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz hemen arasınlar. 0540-224-1073'ten de ulaşabilirler. Evet değerli dinleyiciler, bugünlük bu kadar. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yarın tekrar 8'in sözün izahını anlatmaya, ne anlatmak istediğini tekrar sizlere izah etmeye çalışacağız. Bizden, Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Yine güzel bir eserle devam edelim. Bu güzel eser şu anda bizleri dinleyen herkese gelsin değerli dinleyiciler. Evet, diyorum ya, tekrar umre ve turlar için bizler aramaya devam edin. Cürmüm ile geldim sana diyelim, bu güzel eser hepinize gelsin inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine Rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır, hayvan sınava girmez.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Kalkıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son demer.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103-104.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeni

0: yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Reklamları dinlediniz.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bir ayet,
7: bir ayet,
4: bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
4: Bir ayet,
7: bir ayet,
4: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir dakika.
3: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
5: Bursa ve çevresi için iki

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde. Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Selamünaleyküm kardeşlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu buluşmamız dünyamıza da, ahiretimize de hayırlar getirsin. Amin. Ey ahiret yolcuları! Allah Teala bize kısaca şunu soracak. Ey kulum! Ben dünyadayken seninle beraberdim. Sana şah damarından daha yakındım. Peki, ya sen dünyada kiminle beraberdin? Yani etrafında kimler vardı değil, kalben sen kimden korktun? Kalben kimden bir şeyler bekledin? Kalben kimin rızasını gözettin? Kalben kimden istedin? Kalben kime sığındın? Arife tarif gerekmez derler. Hepimiz içimizi biliyoruz. Şu doymak bilmeyen nefse sahibiz değil mi? Dünyada isteklerimiz bitmiyor. İhtirasımız var. Haset ediyoruz. Yine buyruluyor ki, kul kendisine derbeder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Yani o kadar uğraş, sıkıntı çek, borca gir, alın teri dök, sabret, yıllar geçsin, tam hayallerini gerçekleştireceksin, adım adım yaklaşıyorsun. Bu sefer sana ahiret yollarından biletinin olduğu hatırlatılıyor ve başka bir uyarı da yok. İstesen de istemesen de o yolculuk başlıyor kardeşlerim. Dünyada kazandıklarımız, hatta kazandıklarımızla ne yapabiliriz, yatırımımızı nereye yapmalıyız? Bununla ilgili okullarda dersler bile okutuluyor. Dünyada şöyle yatırım yap, doğru yatırım diye. Peki ahiret? Dünyadan kopmamıza gerek yok. Zaten bizde bu nefis varken merak etmeyin. Ya şimdi İbrahim abinin anlattığı şeyleri yaparsak, dünyadan elimizi eteğimizi çekmiş oluruz. Hiç merak etmeyin. Bizde öyle bir nefsi var ki sadece böyle sohbetlerle, nasihatlerle, dost ortamlarında biraz teskin oluyor, biraz güçsüzleşiyor o kadar. Yoksa kendi çalıp kendi oynamaya maalesef devam ediyor. O yüzden korkmayın. Değerli kardeşlerim, Ataullah el-İskenderi, Allah rahmet buyursun, çok güzel bir ifade buyurmuş. Bir dua aslında, bir temenni de diyebiliriz. Diyor ki, ya Rabbi, seni bulan neyi kaybetti? Seni kaybeden de neyi buldu? Ya, Allahu Teala'yı bulan neyi kaybetmiştir? Onu kaybeden neyi bulmuştur? Demek ki en büyük zenginlik Allah ile beraber olabilmek. Her gördüğü şeyde Allah'ı hatırlamak. Kendine bakacak, okul Allah'ı hatırlayacak. Ben yoktan nasıl meydana geldim? Şöyle etrafa baktığımız zaman mevsim değişiyor. Bahara bakıyorsunuz, çiçekler açıyor. Rengarenk her yer cıvıl cıvıl güzellikler var. Kışa giriyorsunuz, ayrı ayrı şeyler. Ne olur söyleyin, küçük bir iyilik de yapsa şu üç günlük dünyada bize bir iyilik yaptığı için o insana kendimizi borçlu hissetmiyor muyuz? Evet. Senin benim rahatım için, gözümün güzel görmesi için, binlerce renk tonuyla bezenen şu çiçekleri yaratan kim? Kabukları ayrı, içi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrı. Onca sebze meyveyi yaratan kim? Dünyada gördüğümüz, gidemesek de, uzaklarda olsa da öyle güzel manzaralar var. Bakınca ne diyoruz? Subhanallah, ne kadar güzel bir yer. Kim bilir dünyada böyle güzel yerler varsa cennet nasıl bir yerdir diyoruz. Ve en önemlisi, belki de düşünülmesi gereken, bunca güzellikleri yaratan kim bilir ne kadar güzeldir diyoruz. Celle Celaluhu. Ve kardeşlerim, bunlar için bir teşekkür gerekmiyor mu? Câsiye suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki, göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık. Düşünen bir toplum için. İşte bugün o düşünenlerden olmaya çalışmak için ne yapmamız lazım? Onu paylaşıyoruz. Düşünmek ama neyi? Yeterince dünyayı düşündük değil mi?
öyle bir koşturma içerisinde hayatımıza devam ediyoruz ki, dert dediğimiz zaman ilginç ilginç dert olarak görünenler var. 4+1 evi olan birisi evinin manzarasının iyi olmadığından dert yanıyor. Diğeri 7-8 tane diyelim onlarca dönüm arazisi varken bir başkasıyla yarışıyor, neden onun ondan daha fazla arsası olduğuna dert yanıyor. Kimisi kazancını koruyabilmek, insanlara kaptırmamak için o kazancını yiyemediğinden dertli. Kiminin tonla borcu birikmiş, iflas etmiş. Kiminin evladı için sözde gelecek hayalleri var. Ne kadar garip bir kelime değil mi? Oğlumun, kızımın geleceğini garanti altına aldım. Ne yaptın? Onlar için bankada para biriktiriyorum. Veya şurada bir arsa aldım, ileride çok değerlenecekmiş. Ne güzel, düşünmen güzel elbette. Peki oğlunun veya kızının geleceğinden o kadar da emin misin? İşte burada düşünmediğimiz için, ahiret hayatımızda olmadığı için gündemimizde daha doğrusu, 20, 30, 40, 50 yıl sonrası bizim için önemli olan. Böyle olduğu zaman da işte dünyanın peşinden koşmuş oluyoruz. Yine bunları yap, yine bunları büyük bir dert olarak görmeden meşgale olarak gör ama hastalık haline getirme. Çoğu insana söyleniyor, namaz kılıyor musun? Hayır, neden kılmıyorsun? Çünkü çok işim var. İşlerimi daha bitiremedim. Kendimi konsantre edemiyorum. O kadar kafam sağla solla meşgul ki, şöyle bir rahatlayayım, namaza başlayacağım. Çok borcum var, çok alacaklı var, çok stresteyim. Kafamı toparlayamıyorum bir türlü. Veya abdest almaya vakit bulamıyorum. İş yerinde sıkıntılarım var, ailem sorumlu, şu bu. Yani hepimizin dönüp dolaşıyor bahaneler ama ahirete vakit bulamıyoruz. Ekseriyette durumumuz maalesef bu. Hepimizin esasında eğer tasalanacaksak, eğer dert olarak göreceksek ilk önce ahireti, bu tasayı çekmemiz lazım. Yoksa mal da insan için, evlat da, eş de insan için, bunlar da olsun ama bunları birinci sırada görmemek lazım. Siz benden daha iyi biliyorsunuz kardeşlerim. Biz oradan geldik. Yani memleket bizim burası değil. Biz oraya döneceğiz. Burası bizim esas yurdumuz değil. Bir bebek olarak dünyaya geldik. Çocuk olarak devam ettik. Büyüdük. Belli bir yaşa geldik. Ama yine gideceğiz. Burası, altını çizelim, bizim yurdumuz değil. Nereden geldiysek tekrar oraya gideceğiz. Mesela 20 yaşında bir kardeşim ahireti pek düşünmüyor. Neden? Ortalama mesela ömür 70-80. Daha önümde 60 sene var diyor, değil mi? Gerçi o da belli değil. O yaşa geldiği zaman veya belli yaşlardan sonra olası halsizlikler, yorgunluklar, 20 yaşındaki gibi lezzet almalar olacak mı? O da bir ayrı konu. Ama daha önümde 60 yıl var diyor. Ama öyle değil mi? Şimdi 80 yıl yaşayan birisini gördüğünüzde maşallah bayağı uzun ömürlü diye düşünülüyor. Bir de 90 yaşında oldu mu? Maşallah maşallah. Zaten 95 yüzü geçti mi herkes şaşırıyor. Ama bak 100 yaş, 100 yıl yaşadın, şimdi 20 yaşındasın diyelim, 100 sene. Yani 80 sene daha var önünde. Diyelim bu 80 yılda hiç hastalanmadan tüm lezzetleri alarak devam ettin. İmkansız da olsa hadi öyle diyelim. Arkadaşlar, kaç tane bayram göreceğiz? Kaç tane yaz mevsimi göreceğiz? Ne kadar görürsek görelim, daha önce birçok kavmin kaç yüzyıl yaşadığını da biliyoruz. Onlara bile yar olmamış, onlar için bile kısa denecek ahirete göre bir zaman dilimi dünya. Aslında en iyi doktor kişinin kendisi derler ya. En sağlam hoca da, alim de kişinin nefsi değil vicdanı derler. Şöyle bir düşünsek, 80 sene hayatın peşinden koş. O şu dedi, bu dedi, şunu geçmem lazım, bu ne olacak, şöyle yapmazsam, böyle düşünürlerse, onda var, bende niye yok, 3 kuruşun peşinden koş, toplasan diyelim 10 para edecek, ama diğer tarafta bir bina büyüklüğünde elmas var, onu görmüyoruz. Kocaman o elmas zümrüt dolu bina duruyor. Üzerinde bir perde var. Perdeyi kaldırırsan ulaşacaksın.
ama hala perdenin diğer tarafında kafanı kaldırmıyorsun, 3 kuruşun peşindesin. Hepimiz öyleyiz. Yani kardeşlerim, ahiret tasası bir insanda olursa, o insanın hem dünyadaki çektikleri anlamadığı kadar hafifleyecek, Allah'ın izniyle, hem de ahiret yatırımı devam edecek. Kardeşlerim, ahiret dendiği zaman da 2 büyük derdimiz var, endişemiz var. Birisi, insanın ciğerini yakacak cinsten. Bir hak dostu diyor ki, evladım, sadece şunu düşün. Ya Rabbimiz Celle Celaluhu bize şöyle derse, ben buyurdum ama sen buyruğumu tutmadın. Neden benim emrimi tutmadın? Ey kulum, ben senin sevgine layık değil miydim? Benim huzurumda seni eğdirmeyen ne oldu? Sen beni sevmedin mi? Soruya bakar mısınız? Ey evlat diyor, böyle bir soru sana gelse cevabın ne olacak? Hani işin cehennem boyutu, zebanilerin yakandan yakalayıp saçından sürükleyip götürmesi vesairesi, bunların ötesinde şu sualin muhatabı olmak bile ne kadar acı. Allahu Teala cümlemizi bu kötü akıbetten muhafaza buyursun. Amin. Ahiret kardeşlerim, ahiret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sakın cehenneme düşmeyin. Çünkü giren en aşağı birkaç hukup kalacak orada buyuruyor. Hukup, yani 80 küsur sene, yani en aşağı 80, 160, 240 sene gibi. En az 240 küsur sene ve işin daha ağır tarafı dünya senesi değil, ahiret senesi. Eserlerde yazıyor ahiret senesinin ne olduğunu, bir günü dünyanın 1000 yılı gibi. Yani motoru yakacak hale gelir insanın aklı. Allah korusun. Ahiret önemli kardeşlerim. Hatta öyle önemli ki dünyada işlediğimiz, işlemeye devam ettiğimiz maalesef birçok günah var, hata var, kusurumuz var. Ahiret tasası, derdi insanı bunlardan tamamen alıkoymasa bile azaltmasına vesile olabiliyor. İşte o derdi yüklenenlerden bir tanesi İbrahim bin Ethem. Allah rahmet buyursun. Kendisi kim? O zamanın bilinen Belh diye bir şehri var, meşhur. Oranın hükümdarı iken derviş olmuş. Tevbe etmiş her şeye. Gece yarısı birisi ziyaretine gitmiş. Misafiriyle aynı odada yatmışlar o gece. Çünkü artık sarayda değil öyle. 50-100 tane odası yok. Bir arada uyuyorlar, uyanıyorlar. O misafirliğe gelen kişi geceleyin bir kalkıyor, bakıyor. İbrahim bin Ethem hüngür hüngür ağlıyor. Namaz kılıyor, dua ediyor, ibadet ediyor. O misafir yine uykuya dalıyor. Sağa sola dönerken tekrar uyanıyor. Yine namazda, ibadette. Gece sabaha kadar kaç defa uyandıysa o kişi, İbrahim bin Ethem'i ağlayıp ibadet ederken görmüş. Sabahı sabah etmiş tabi, dayanamamış. İlk gördüğünde demiş ki, ''Ya İbrahim, ben senin gecen gibi bir gece görmedim. Sen nasıl gece geçirdin? Sabaha kadar uyumadın, namaz kıldın, dua ettin, ağladın.'' Nasıl söz ama? Tam bizim nefsimizin istediği bir söz değil mi? Vay be! Evliya olacak kadın, evliya olacak adam. Hemen koltuklarımız kabarır. Bize bunu deseler mesela. En azından aklımızdan şu geçer. Ne kadar ibadet ettiğimi gördü. Ne kadar abid bir kul olduğumu birisi anladı deriz. Yani şımarırız ekseriyetle. Aslında yaptığımız ibadetler kabul edildi mi edilmedi mi onu da bilmiyoruz ya, neyse. Peki İbrahim bin Ethem, Allah kendisinden razı olsun, ne cevap verdi? Ey kardeşim, ben de senin gecen gibi bir gece görmedim. İnsanın önüne cehennem ateşi gibi bir ateş yakarlar da,
insan gece nasıl uyuyabilir? Ya yine ağlamaya başlamış. Boşuna Bel sultanlığını bırakıp Allah'a yönelmemiş. Kardeşler, her ne kadar şu anlattıklarımız, duyduklarınız bize bir hikaye gibi gelse de bunlar yaşanacak. Siz de biliyorsunuz ki o cehennemin üstünden geçilecek. Kimisinin ayağı takılacak, düşecek. Kimisi hızlı bir şekilde geçecek. Kimisi emekleyerek vesaire. Eserlerde hep okuyoruz değil mi? Öyle bir ateş varken nasıl rahat rahat uyuyabilirim diyor. Yani uyku tutmuyor çünkü dertli. Ha şimdi sabahlara kadar eğer ben, hadi oldu ya, uyumazsam işe nasıl giderim? O ibadetleri yaparsam ertesi günüm o uykulu halde nasıl olur? Kardeşim, sen onun yaptığını, her şeyini yapma. Hadi uyku için kendine vakit ayır. Çoluğun çocuğun için, çalışman için elbette vakit ayır. Sen sadece yapman gerekenleri bile yapmıyorsun. Sıkıntı o. Yoksa bu Allah dostlarının yaptığı ibadetlerin sayısı, uyumamaları şu, bu. Tüh ya, ben onlar gibi olamıyorum deyip, madem onlar gibi olamıyorum, hiçbir şey yapmama gerek yok, ben onlara yetişemem düşüncesi şeytandan gelir. Onu da yeri gelmişken sizinle paylaşalım. Biz şu farzları, sünnetleri yerine getirebilsek, haramlardan kaçabilsek, şu dilimizi, gözümüzü, kulağımızı bir tutabilsek bize yeter de artar bile değil mi? O yüzden değerli kardeşlerim, ahireti istesek de istemesek de gündemimize alalım. Bunu şöyle düşünelim, bir yerde çalışmak zorundayız değil mi? Çoluğumuzun, çocuğumuzun iaşesi için bazen istemeyerek de olsa işe giriyoruz. Bazen kulağımız, midemiz ağrıdığı halde, ayaklarımız geri geri gittiği halde işe gidiyoruz. Uykusuz kalıyoruz, canımız sıkkın ama işe gidiyoruz. Ne ekersen onu biçersin. O yüzden severek, isteyerek olmuyorsa da nefsimizi zorlayarak sohbetlere devam etmeli, bu konuda yazılanlara, bu konuda anlatılanlara rağbet göstermeliyiz. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Şu son örnekle sizleri uğurlamak istiyorum. Cabir radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana geldi, şöyle dedi. Bakın, Allahu Teala'nın en sevdiği kula geliyor. Yeryüzünün en iyi, en müstesna şahsiyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle dedi bana Cebrail. Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, mutlaka öleceksin. İstediğini sev, mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle amel et. Sonra onun karşılığını elde edeceksin. İster hayır, ister şer. Allahu Teala hakkımızda hayır olana buyursun. Rabbimiz Kur'an'ında buyuruyor. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Allah Allah! Nasıl bir kul Allah'a yardım edebilir? Allah'ın emirlerini yaşar ve yaşatır. Allah'ın yeryüzündeki şahidi olur. Ne kadar dürüst, ne kadar sözünün eri, ne kadar nazik, yani güzel bir model olursa insanlara, Allah da ona yardım eder. Onun ayaklarını kaydırmaz buyruluyor. Rabbimiz, ne olur ayağımızı kaydırma. Şu kısa dünya hayatında hem kendine, ailesine, akrabalarına, ümmete hayırlı olan işler yapan, önce dersi kendi alan, aldıktan sonra insanlara güzelce anlatan ve diğer insanların daha hayırlı bir ömür sürmelerine, ahiretlerinin hayırlı olmasına vesile olmak için çırpınıp duran ve bu niyetinden dolayı da günahları af olmuş kullardan eyle bizi. Ya Rabbi, ne olur nefsimizde bir an bile olsa
baş başa bırakma. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, ağır hastalık, afetlerden, şaşmaktan, caymaktan, bunalıma girmekten, iftiraya uğramaktan, iftira etmekten, senin yolundan ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabün Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acip, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet,
0: bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası

0: davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla sadece şakalaşmakla kalmaz, onlarla koşu yarışı da yapardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir yolculuğunda Resulullah'a eşlik ettim. O sıralar bedeni çok gelişmemiş genç bir kızdım. Allah Resulü insanlara ilerleyin dedi. Onlar da ilerledi. Sonra da bana gel de yarışalım dedi. Ben de onunla yarıştım ve yarışı kazandım. Hiçbir şey demedi. Bunun üzerinden zaman geçti, bedenim gelişti, kilo aldım ve bu olayı unuttum. Sonra da bir yolculuğunda yine ona eşlik ettim. İnsanlara yine ilerleyin dedi. Onlar da ilerledi. Sonra da bana gel de yarışalım dedi. Onunla yarıştım, yarışı o kazandı ve bu diğerine karşılıktı diyerek gülmeye başladı. Yani bu sefer benim seni yenmem, diğer seferde seni beni yenmenin rövanşıydı. Allah Resulü onca işine gücüne rağmen hanımlarının eğlenmeye olan ihtiyaçlarını gözetir ve böyle şeyler yapardı. Günümüzde ise bazılarımız hiçbir hayır yapmasalar dahi bu tür işleri hoş görmemektedir. Hatta ve hatta bazıları bırakın hanımıyla yarış yapmayı, onunla beraber yürümekten dahi sıkıntı duymaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden biriyle sefere çıktığında onunla vakit geçirir ve çeşitli konuları konuşurdu. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir sefere çıkacağı vakit hanımları arasında kura çekerdi. Bir seferinde kura Ayşe ve Hafsa'ya çıktı. Onlar da onunla beraber yola çıktılar. Gece olduğunda Allah Resulü Ayşe ile beraber yürüdü ve onunla sohbet etti. Bunu gören Hafsa, Ayşe'ye ''Bugün sen benim deveme binsen, ben de senin devene binsem olur mu? Ne olacağına bir bakalım.'' dedi. Ayşe de ''Tamam.'' dedi ve Hafsa'nın devesine bindi. Hafsa da Ayşe'nin devesine bindi. Daha sonra Allah Resulü üzerinde Hafsa'nın bulunduğu Ayşe'nin devesinin yanına geldi. Selam verdi ve konaklayana dek onunla beraber yürüdü. Konaklama yerinde Ayşe Allah Resulü'nü aradı. Bulamayınca kıskandı. Konaklama yerinde ayağını otlar arasında dolaştırmaya başladı ve ''Rabbim, beni sokacak bir akrep ya da yılanı bana musallat et.'' Resulün, ''Ona hiçbir şey söylemeye gücüm yetmiyor.'' dedi. Ayşe radıyallahu anhâ'yı yaptığı işe ve söylediği söze iten şey, Allah Resulüne duyduğu aşırı kıskançlıktır. Kıskançlıkla yapılan şeylerse bağışlanmıştır. Develeri süren kişiye onlara yumuşak davranmasını tavsiye etmesi, onun hanımlarına olan şefkatindendir. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü bir sefere çıkmıştı. Kendisine Enceşe denilen zenci bir köle develeri çekiyordu. Allah Resulü ona, ''Ey Enceşe, develeri sürerken cam kristallere yumuşak davran.'' dedi. Alimler der ki, kadınlar azimlerinin zayıflığından ötürü hassas ve çabucak kırılıveren camlara benzetilerek cam kristalleri diye isimlendirilmiştir. Bu sözden maksat yavaş sürmektir. Çünkü deve, sürücüsünün kendisini şevke getirmek için söylediği ezgileri duyduğunda bundan lezzet alır ve hızlanır. Bu da deveye binen kişiyi ürkütür. Allah Resulü bu sebeple Enceşe'yi bundan nehyetmiştir. Çünkü kadınlar hızlı hareket esnasında buna mukavemet edemezler ve bu esnada bir zarar görmelerinden veya binekten düşmelerinden korkulur. Hanımlarının şakalaşmasını onaylar ve bunun için gülümserdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Sevde bizi ziyaret etti. Allah Resulü onunla aramıza oturdu. Bir ayağı benim kucağımda, diğer ayağı ise Sevde'nin kucağındaydı. Ben, Sevde için Harira ya da Ravi'nin şüphesiz sebebiyle Hazira yaptım. Sonra da Sevde'ye ye dedim, ancak yemedi. Bunun üzerine ya yersin ya da yemeği yüzüne sürerim dedim. Ama yine yemedi. Ben de tabaktan bir parça yemek alıp onun yüzüne sürdüm. Bunun üzerine Allah Resulü bana karşılık vermesi için bacağını Sevde'nin kucağından kaldırdı. Sevde de tabaktan bir parça yemek alıp yüzüme sürdü. O sırada Allah Resulü gülüyordu. O sırada "Ey Abdullah bin Ömer, ey Abdullah bin Ömer" diye seslenen Ömer'in sesini duyduk. Bunun üzerine Allah Resulü, "Kalkın ve yüzünüzü yıkayın. Ömer'in içeri gireceğini zannediyorum" buyurdu. Günümüzde bir adam oturur da karşısında iki hanımı böyle bir şey yaparsa, o adam Allah Resulü'nün hanımlarına karşı nasıl muamele ettiğini bilmediğinden ötürü ikisini de boşar. Halbuki Allah Resulü hanımlarıyla şakalaşır ve gülüşürdü. Bu hadiste Allah Resulü'nün oluşan espri ortamına uyum sağlaması ve şakada adaleti gözetmesi vardır. O Ayşe radıyallahu anhayı diğerlerinden daha fazla sevmesine rağmen zahiren bunu belli edecek davranışlar sergilemiyordu. Hatta bu olayda diğer hanımı olan Sevde'ye Ayşe radıyallahu anhanın yüzüne yemek sürmesi için yardım etmiştir. Böylelikle Allah Resulü'nün muradı yerini bulmuş ve ortama neşe ve sevinç havası hakim olmuştur. Allah Resulü'nün hanımlarıyla şakalaşması ve güzel vakit geçirmesine dair örneklerden biri de Külsüm bin el-Mustalik'in rivayet ettiği şu hadistir. Zeynep bir gün Allah Resulü'nün saçlarını düzeltiyordu. Onun yanında Osman bin Maz'un'un hanımı ve başka muhacir kadınlar vardı. Bu kadınlar evlerinden çıkarıldıkları ve bu hususta baskıya maruz kaldıkları için şikayetleniyorlardı. O sırada Zeynep konuştu ve Allah Resulü'nün başıyla uğraşmayı bıraktı. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sen gözlerinle konuşmuyorsun, hem konuş hem işini yap" buyurdu. Daha sonra Allah Resulü, muhacirlerden olan kadınların da mirastan pay almasını emretti. Bu olayda onun hanımına karşı yaptığı şaka görülmektedir. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının şakalarına ve bilmecelerine kulak verirdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Ben bir gün, ey Allah'ın Resulü, bir vadide konaklasan ve orada kendisinden yenilmiş olan bir ağaç ve hiç dokunulmamış bir ağaçla karşılaşsan, deveni hangisinde otlatırsın?" diye sordum. "Hiç dokunulmamış olandan" diye cevap verdi. Allah Resulü bu sözüyle daha önce hiç kimseyle evlenmemiş olan Bakire'yi kastetti. Şakalaşma ve latife yapmaya örnekler. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Bir gün Resulullah Baki'deki bir cenazeden sonra yanıma geldi. Benim o sırada başım ağrıyor ve "Vay başım" diyordum. Ama Allah Resulü "Asıl benim vay başım" dedi. Sonra da "Sen benden önce ölsen sana zararı olmaz. Seni yıkarım, kefenlerim, sonra da üzerine namaz kılıp defnederim" diye ekledi. Bense "Vallahi sanki sen bunları yaptıktan sonra evine döner ve bazı hanımlarınla beraber olursun" dedim. Allah Resulü bu sözlerimden dolayı tebessüm etti. Daha sonra da vefat ettiği hastalığı başladı. Lütfuyla hanımlarının duygularını gözetirdi. Her sıkıntıda onlara yardım ederdi. Onlar için güzel kokular sürünüp süslenirdi. Çünkü onu razı eden onları da razı ederdi. İstedikleri şeyler helalse onu yerine getirirdi. O kadar saygın biri olmasına rağmen hanımlarıyla koşu yarışı yapardı. Müsamahakarlık onun şeriatindedir. Kolaylıksa onda gizli bir asıldır. İkinci konu. Resulullah'ın mümin kadınlara örnek olmaları için hanımlarını terbiye edişi. Bu şakalaşma, espri ve gülüşmelerle beraber Allah Resulü başkaları için en güzel örnek olsunlar diye hanımlarının terbiyesine son derece dikkat ederdi. Onu bunu yapmaya iten sebep de aradaki evlilik bağının getirdiği sorumluluktu ki o şöyle buyurandır: "Allah her çobana güttüğünü muhafaza mı yoksa zayi mi ettiği noktasında hesap soracaktır. Öyle ki bir adamı da ailesinden dolayı hesaba çekecek. Bir adam hanımının eğitiminden, irşadından ve doğru bir şekilde yönlendirilmesinden sorumludur. Çoğu evlilikte münkerlerin yayılmasının sebebi erkeklerin hanımlarının eğitimi noktasında gevşeklik göstermeleri ve onlara haklarını tas tamam bir şekilde vermemeleridir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarını ibadet ve Allah'a nafilelerle yaklaşma üzerine eğitirdi. Allah Resulü'nün hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, bir gece Allah Resulü endişeli bir şekilde uyandı ve şöyle buyurdu. Subhanallah! Allah hangi hazineleri indirdi ve hangi fitneleri gönderdi? Namaz kılmaları için oda sahiplerini kim uyandıracak? Dünyada giyinik niceleri vardır ki ahirette çıplak kalacaktır. Allah Resulü Allahu Teala'nın tek bir günde açtığı sevap hazinelerine ve indirdiği fitnelerden haberdar olunca hayrın ve şerrin çokluğundan ötürü dehşete düşmüş bir şekilde uykusundan uyandı ve korkuyla ümit sahibi olmaya ve ciddi bir şekilde ibadete sarılmaya sebep olması gerekirken, insanların hayır hazinelerinin ve fitne kapılarının açılışından gaflette olmalarına şaşırırdı. Bu sebeple hanımlarının namaz için uyandırılmalarını emretti. Bununla onların da ibadetten gafil kalmamaları ve peygamber hanımı olmaya itimat etmemeleri gerektiğini onlara göstermiş oldu. Ramazanın son 10 günü girdiğinde gece namazı ve ibadet için onları uyandırırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü son 10 gün geldiğinde izarını bağlar, gecesini ihya eder ve ailesini uyandırırdı. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ramazan ayının son 10 gününde ailesini uyandırırdı. Resulullah Ramazan'ın son 10 gününde zikir ve dua etmesi için ailesini uyandırırdı. Senenin diğer aylarında ise onları sadece vitir için uyandırırdı. Bu onun en kuvvetli revatip sünnetlerinden biridir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü gece namazı kılardı. Vitir kıldığında ise, kalk ve vitir namazını kıl ey Ayşe derdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, onları ibadette Allah için ihlas sahibi olmak üzere eğitirdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü itikafa girmek istedi ve sabah namazını kıldı. Sonra itikaf yapmak istediği mekana girdi. Ramazan'ın son 10 günü itikaf yapmak istedi. Emretti ve kendisi için bir çadır kuruldu. Ayşe de itikaf yapmak için ondan izin istedi. Allah Resulü ona izin verdi. Bunun üzerine Ayşe de mescide bir çadır kurdu. Bunu Hafsa da duydu ve o da bir çadır kurdu. Zeynep de bunu duydu ve o da ayrı bir çadır kurdu. Allah Resulü ertesi gün gelince 4 çadır gördü ve ''Bu ne?'' diye sordu. Çadırların durumu kendisine haber verilince, ''Acaba bu yaptıklarınızla hayır mı kastediyorsunuz?'' buyurdu. Bir rivayette de, ''Onları buna sevk eden nedir? İyilik mi? Siz bu yaptıklarınızı hayır maksadıyla mı yapıyorsunuz?'' dedi. Ve çadırının sökülmesini emretti. Çadır söküldü. Sonra da çadırları sökün, onları görmeyeyim dedi. Diğer çadırlar da söküldü. O Ramazan'da itikafa girmedi ve Şevval ayının ilk 10 gününde itikafa girdi. Allah Resulü bu sözü onların yaptığı işi onaylamamak için söylemiştir. İnkar etmesinin sebebi ise ona olan kıskançlıklarından ötürü ibadetlerini ihlas niyetiyle değil de kendisine yaklaşmak niyetiyle yapmalarından korkmasıdır. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, sanki Allah Resulü onları bu yaptıkları işe sevk eden şeyin böbürlenmek ve kıskançlıktan kaynaklanan rekabet olmasından, özellikle de kendisine yaklaşma amacı gütmelerinden ve böylece itikafın asıl amacından sapmasından korkmuştur. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına şerlerden sığınmayı öğretirdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü aya baktı ve şöyle buyurdu. Ey Ayşe! Bunun şerrinden Allah'a sığın. Çünkü bu gâsikun vekab, karanlığı çöktüğü zaman gecedir. Allah Resulü geceden sığınmayı emretmiştir. Çünkü kötülükler gece yayılır. Bu hadiste Resulullah'ın hanımlarını eğitmeye verdiği önem vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, sabah ve akşam zikirleri gibi faydalı zikirleri onlara öğretirdi. Cüveyriye radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre, Allah Resulü bir gün sabah namazını kıldıktan sonra erkenden onun yanından ayrıldı. Sonra kuşluk vaktinde geri döndü. O sırada Cüveyriye radıyallahu anha oturuyordu. Bunu gören Allah Resulü, yanından ayrıldığımdan beri bu hal üzere misin diye sordu. Cüveyriye de evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben senden sonra 4 kelimeyi 3'er defa söyledim. Eğer bu kelimeler senin bugün boyunca konuştuğun kelimelerle tartılsa onlara ağır basar. Yarattıklarının sayısı adedince nefsinin razı olacağı şekilde arşının ağırlığınca ve kelimelerinin sayısınca hamdiyle Allah'ı tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yani benim 3'er kere söylediğim o 4 kelime, sabahtan beri senin söylediğin tüm zikirlerden daha üstün gelir. Bazı zikirler, umumu, kapsayıcılığı, zati ve fiili tüm sıfatları kapsadığı için, diğer bazı zikirlerden daha faziletlidir. Bu faziletli olan zikri az yapmak, diğer zikirleri çokça yapmaktan daha efdaldir. Allah Resulü, onun yükünü hafifletmek ve çok yorulmadan daha fazla ecir almasını sağlamak için ona faziletli olanı gösterdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, ibadette en kolay ve en efdal olanı onlara gösterirdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, ben Kabe'ye girip namaz kılmayı severdim. Allah Resulü bir gün elimi tutup beni Hicr'e götürdü. Ve Kabe'ye girmek istediğin vakit Hicr'de namaz kıl. Çünkü Hicr'de Kabe'nin bir parçasıdır buyurdu. Bu hadiste Allah Resulü'nün hanımının elini tutup Hicr'in de Kabe'nin bir bölümü olduğunu ona öğretmesi vardır. Kabe'nin içinde namaz kılmak isteyen Hicr'de kılmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem ailesine ibadette orta yolda olmayı ve nefse zorluk yüklememeyi emrederdi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü bir gün mescide girdi. Orada 2 sütun arasında uzatılmış bir ip gördü ve bu ipte ne diye sordu. Ona, bu Zeynep'in ipidir, burada namaz kılıyor. Yorulduğunda veya takati bittiğinde ona tutunuyor. Cevabı verildiğinde, o ipi çözün. Sizden biri dinç vakitlerinde namaz kılsın. Yorulduğunda veya takati bittiğinde ise otursun buyurdu. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste ibadette orta yolda olmaya teşvik, çok ileriye gitmekten nehi ve dinç vakitlerde ibadet yapma emri vardır. Kişi yorulduğunda yorgunluğu gidene dek oturmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu anha kendisine geceleri sürekli ibadet edip uyumayan bir kadından bahsettiğinde bunu kerih görmüştür. Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü'nün hanımı Ayşe radıyallahu anha ona şöyle haber vermiştir. Havle binti Tuveyt bir gün yanıma uğradı. O sırada Allah Resulü yanımdaydı. Ona, bu Havle binti Tuveyt'in geceleri uyumadığını söylüyorlar dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, geceleri uyumuyor mu? Sadece gücünüz yettiği kadar amel yapın. Vallahi siz sıkılmadıkça Allah da sıkılmaz buyurdu. Allah Resulü geceleri uyumuyor mu sözüyle onun bu fiilini onaylamadığını, yaptığı işi ve nefsine zorluk yüklemesini hoş görmediğini belirtmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını salih amelleri az da olsa devamlı yapmaya teşvik ederdi. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Amellerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olanıdır. Kasım bin Muhammed der ki, Ayşe bir amel yaptığında ona sarılırdı, onu devamlı yapardı. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh der ki, devamlı olanın en sevimli olmasının iki manası vardır. Birincisi, bir amele başladıktan sonra terk eden, ondan yüz çevirmiş gibi olur. İkincisi, devamlı hayır yapmak, sürekli olarak hizmet etmek demektir. Her gün düzenli olarak belirli bir vakit bir kapıda bekleyenle, bir tam gün bekleyip, sonra bu işi terk eden kimse bir değildir. O sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermeleri ve hayır yollarında harcama yapmaları için hanımlarına öğüt verir ve onları teşvik ederdi. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü ona şöyle demiştir. Ey Ayşe! Yarım hurmayla dahi olsa cehennemden sakın. Çünkü o aç olan kişiye tok olana vermediği hissi verir. Yarım hurmayla dahi olsa sözü, hurma veya başka bir şeyden az bir şey dahi olsa manasına gelir. Allah Resulü cehennemle arasında az bir şeyle dahi olsa sadakadan ve hayır amellerinden bir set çekmesi için Ayşe radıyallahu anhayı teşvik etmiştir. Az bile olsa sadaka sahibini cehennemden korur. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün yanıma bir dilenci girdi. O sırada yanımda Allah Resulü de vardı. Ona bir sadaka verilmesini emrettim. Sonra da sadaka olarak verilecek şeyi istedim ve baktım. Bunu gören Allah Resulü, evine girip çıkan her şeyden haberdar mı olmak istiyorsun diye sordu. Ben evet deyince de, yavaş ol ey Ayşe, sayma. Çünkü böyle yaparsan Allah da sana sayarak verir buyurdu. Saymak, bir şeyin ölçü ve sayısını bilmek demektir. Bu da mal biter korkusuyla sadakadan nehyetmenin yasaklanması manasına gelir. Bu bereketin kesilmesi için en büyük sebeptir. Çünkü Allah sadaka verene hesapsızca verir. Amellerin karşılıklarının görüleceği günde hesaba çekilmeyecek olan kişiye rızık verilince hesapsız bir şekilde verilir. Allah'ın kendisini hiç ummadığı yerlerden rızıklandıracağını bilen kimsenin hesap kitap yapmadan infak etmesi gerekir. Ailesi bir koyun kestiğinde Allah Resulü geriye ne kaldı diye sordu. Ayşe radıyallahu anha, ey Allah'ın Resulü, ondan geriye sadece bir paçası kaldı deyince de bir paçası hariç hepsi bize kalmış buyurdu. Yani sadaka olarak verdiğin şey sana kalmıştır. Yanında kalan şey ise aslında kalmamıştır. Allah Resulü bu sözlerle şu ayete işaret etmektedir. Sizin yanınızda olanlar biter ancak Allah katında olanlar bitmez. Nahl Suresi 96. O sallallahu aleyhi ve sellem aralarından en çok sadaka verenin kendisine en çabuk varacağını hanımlarına beyan etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizin aranızdan bana en çabuk varacak olan, kolu en uzun olandır. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bu sözden sonra Allah Resulü'nün hanımları, hangisinin kolu daha uzun diye kollarını ölçerlerdi. Dedi ki, aramızdan eli en uzun olan Zeynep'ti. Çünkü o eliyle hep sadaka verirdi. Hadisin manası şudur. Onlar kolun uzunluğundan maksadın, hakiki uzunluk olduğunu zannettiler ve bu sebeple bir kamışla kollarının uzunluğunu ölçtüler. Kolu en uzun olan Sevde'ydi. Ancak sadakada kolu en uzun olan Zeynep'ti. Aralarından ilk Zeynep vefat edince kolun uzunluğundan maksadın sadaka vermek ve cömertlik anlamına geldiğini anladılar. Bu hadis, bolluk anında çokça sadaka vermenin ve fedakarlık yapmanın Allah Resulüne kavuşma sebebi olduğunu da ifade etmiştir. Bu ise faziletin zirvesidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarını iyilik yapma ve akrabalık bağını gözetme üzerine eğitirdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Ebul Kuays'ın kardeşi Efla, hicab emri indikten sonra bir gün yanıma girmek için izin istedi. Bense, Allah Resulü izin verene dek ben ona izin vermeyeceğim. Çünkü onun kardeşi olan Ebul Kuays beni emzirmedi. Beni emziren Ebul Kuays'ın hanımıydı dedim. Daha sonra Allah Resulü yanıma girdi. Ona ''Ey Allah'ın Resulü, Ebul Kuays'ın kardeşi yanıma girmek için izin istedi. Ancak ben senden izin istemeden ona izin vermeyi reddettim.'' dedim. Bana, ''Amcana izin vermekten seni alıkoyan neydi?'' diye sordu. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, o adam beni emzirmedi ki, beni Ebul Kuays'ın hanımı emzirdi.'' dedim. Bunun üzerine, ''Ona izin ver, o senin amcandır. Allah seni iyi etsin.'' dedi. O sallallahu aleyhi ve sellem, ilimsizce konuşmaktan hanımlarını sakındırırdı. Onun sünnetinden biri de, hanımları fetva veya hüküm vermede acele etmesinler diye, ilimsizce konuşmaktan onları sakındırmaktı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü Ensardan bir çocuğun cenazesine çağrıldı. Ben, ey Allah'ın Resulü, ona ne mutlu, artık cennet serçelerinden biri oldu. Hiçbir kötülük işlemedi ve hiçbir kötülük de ona erişmedi dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu, ya bundan başkasıysa ey Ayşe, Allah cennete girmesi için bir topluluk yaratmıştır. Onları daha babalarının sülplerindeyken yaratmıştır. Cehenneme girmesi için de bir topluluk yaratmıştır. Onları da daha babalarının sülplerindeyken yaratmıştır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, Müslüman alimlerden kendisine itibar edilenlerin tümü, Müslümanların çocuklarından vefat edenlerin mükellef olmamaları hasebiyle cennet ehlinden olduğunda icma etmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine ise şu açıklamayı yapmışlardır. Allah Resulü o sözü yanında kesin bir delil olmadan hüküm vermekten onu sakındırmak için söylemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem ailesine takvalı ve güzel ahlak sahibi olmayı emrederdi. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gün bana şöyle dedi. Ey Ayşe, sana Allah'tan korkmanı ve yumuşak huylu olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü yumuşak huyluluk içerisinde bulunduğu her şeyi süsler. Kendisinden çıkarıldığı her şey ise çirkinleşir. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre Allah Resulü ona şöyle demiştir. Ey Ayşe, yumuşak huylu ol. Allah bir aile için hayır dilediğinde onları yumuşak huyluluk kapısına götürür. O sallallahu aleyhi ve sellem onları güzel söz söylemeleri üzere terbiye eder ve gayrimüslimlere dahi olsa kötü konuşmayı onlara yasaklardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Yahudilerden bir grup Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi ve Es-Samu aleykum, ölüm senin üzerine olsun dediler. Allah Resulü sadece sizin de dedi. Ancak ben ölüm de Allah'ın laneti ve gazabı da sizin üzerinize olsun dedim. Bunu duyan Allah Resulü, yavaş ol ey Ayşe, sana yumuşak olmayı tavsiye ederim ve seni kabalıktan ve kötü konuşmaktan sakındırırım buyurdu. Ben ne söylediklerini duymadın mı diye sorduğumdaysa, sen benim dediğimi duymadın mı? Ben onlara cevap verdim. Benim adıma zaten onlara cevap da veriliyor. Ancak onlar adına bana cevap verilmiyor dedi. Müslim'in rivayetine göre şöyle demiştir. Ağır ol ey Ayşe, Allah kabalığı ve kötü sözü sevmez. Allah Resulü hanımlarına itikadi meseleleri öğretir ve onları Allah'tan korkmak üzere terbiye ederdi. Gökte bir bulut belirdiğinde ya da kuvvetli bir rüzgar estiğinde yüzünün rengi atmış bir şekilde ve endişeli bir halde eve girip çıkardı. Ayşe radıyallahu anha der ki, o bir bulut ya da rüzgar gördüğünde bu durum yüzünden belli olurdu. Ona, ey Allah'ın Resulü, insanlar bir bulut gördüğünde yağmur yağacağı için sevinirken senin bundan hoşnut olmadığını yüzünden anlıyorum dediğimde bana şöyle dedi. Ey Ayşe, onda azap olmadığı noktasında bana garanti veren nedir? Bir kavim daha önceleri rüzgarla azaba uğramıştı. Onlar da azabı gördüklerinde, bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi. O sallallahu aleyhi ve sellem insanların içine düşeceği itikadi yanlışları hanımlarına anlatırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü hastalanmıştı. Hanımlarından bazıları Habeş topraklarında gördükleri Mariye adındaki bir kiliseden bahsettiler. Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe Habeş topraklarına gitmişlerdi. Onlar bu kilisenin güzelliğinden ve içindeki resimlerden bahsedince Allah Resulü başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Onlar aralarından salih bir insan öldüğünde kabrinin üzerine mescit inşa ederler, sonra bu mescide bahsettiğiniz resimleri yaparlardı. Onlar Allah katında mahlukatın en şerlileridir. Bu hadiste Allah Resulü'nün itikadi hatalara dikkat çekmeye ve ailesini bu tür hatalardan sakındırmaya ne kadar önem gösterdiği durumu vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem evinde gördüğü bir münker karşısında susmaz, aksine onu ortadan kaldırmak için acele ederdi. Aileyi münker işlerden korumak her kocanın en büyük görevlerinden biridir. Bu husus Allah-u Teala'nın şu buyruğunun kapsamına girmektedir. Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü yanıma girdi. O sırada evde üzerinde suretler olan bir örtü bulunmaktaydı. Bunu görünce yüzünün rengi değişti. Sonra da örtüyü alıp yırttı ve şöyle buyurdu. Kuşkusuz kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olanlar, bu tür suretleri çizenlerdir. Allah Resulü, Ayşe radıyallahu anh'ın işlediği münkeri hem fiil hem de sözle reddetmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarından insanları tahkir manasına gelecek sözler sadır olduğunda da buna karşı çıkardı. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, bir gün bir insanın taklidini yaptım. Bunun üzerine Allah Resulü, şu kadar şeyin benim olması karşılığında bir insanın taklidini yapmak istemezdim buyurdu. Yani dünyevi olarak bana birçok şey verilse dahi bir kişiye kusur atfetme manasına gelecek şekilde yaptığı işi yapmayı veya söylediği sözü söylemeyi istemezdim. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, topal gibi veya başı öne eğerek yürümek yahut buna benzer şeyler yaparak taklit yapmak haram olan gıybettendir. O sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarını büyük günahların yanı sıra küçük günahlardan dahi sakındırırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bana şöyle dedi, ey Ayşe, amelleri küçük görmekten, bir rivayette günahları küçük görmekten seni sakındırırım. Çünkü Allah tarafından onu yazmakla görevli olanlar vardır. Resulullah'ın hanımları içinden çıkamadıkları bazı meseleleri ona danışırlardı. İbni Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh anlatıyor. Ayşe daha önce bilmediği bir şey duyarsa o konu hakkında bilgi sahibi olmak için onun peşine düşerdi. Bir gün Resulullah hesaba çekilen azap görür buyurunca Ayşe ona, Allah-u Teala o kolay bir hesaba çekilecek buyurmuyor mu diye sorar. Allah Resulü buna şöyle cevap verir. O amellerin arzı sırasındadır. Ancak hesap verme noktasında sıkıştırılan kişi helak olur. O sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını kıskanırdı. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir muhannes Allah Resulü'nün hanımlarının yanına girerdi. Allah Resulü'nün hanımları onu kadınlara karşı isteği olmayan erkek sınıfından sayardı. Bir gün Allah Resulü içeri girdi ve onu bazı hanımlarının yanında gördü. O sırada bu muhannes bir kadının vasıflarını anlatıyor ve öne döndüğünde 4'le, arkasına döndüğünde 8'le döner diyordu. Bunu gören Allah Resulü, onun buradakilerden de habersiz olduğunu zannetmiyorum. Artık yanınıza girmesin buyurdu. Ayşe dedi ki, bu olaydan sonra onun yanlarına girmesini engellediler. Bu muhannesin, müminlerin annelerinin yanına girmesine annelerimizin ses çıkarmamasının sebebi onun kadınlara düşkün olmadığını ve bu sebeple kendilerine mübah olduğunu düşünmeleriydi. Ancak Allah Resulü onun söylediği bu sözleri duyunca onun kadınlara ilgi duyduğunu anladı ve girişini yasakladı. Allah Resulü onun girişini kadınların vasıflarını erkekleri heyecanlandıracak şekilde aktardığını duyunca yasaklamıştır. Bunu yapmasının sebebi de kadınların vasıflarını erkeklere anlatıp hicabın manasını ortadan kaldırmasını engellemekti. Bu hadiste kadınların güzelliklerini düşünüp akledebilecek kişilerin onlardan uzak tutulması gerektiği hükmü anlaşılır. Bu hadis, kendisinde şüphe edilen hususlardan uzak durma noktasında bir asıldır. İşte Resulullah günümüzde her şeyi helal gören bazı kimselerin toplumlarımızda bulunan kıskançlığı azaltma ve ortadan kaldırma girişimlerinin aksine hanımlarını böyle kıskanırdı. Günümüzde artık erkeklerin hanımı, kızı ve kız kardeşi yabancı bir erkekle oturduğunda bundan rahatsız olmadığını görürsün.
0: Davranışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: açınca.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Bazı huylarımız bizi olduğumuz yere çiviler. Mesela haset, mesela kibir. Bu huylar ağırlıktır. Ama çoğu zaman bunu görmeyiz. Bunlardan kurtulmadan, hafiflemeden koşmak nasıl mümkün olur?
0: Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: ثُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık, ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeniverir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Radyo Nida.
1: Bazı insanlar her alanda mükemmeli arar. Ama bu arayış abartılırsa bir ömür kâfi gelmeyebilir. Kusursuzluk bize mahsus bir şey değildir. Bulduğumuz her şeyin daha iyisi mümkün olduğuna göre tefritten kaçmalı. Fakat ifrata da düşmeden. Hep dendiği gibi. Orta yol, orta yol.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir.

0: Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun diye niyaz ediyoruz. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında Rabbimizin lütfu ve keremiyle sizlerle yeniden beraberiz. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 6. ayetinin tefsirini aktaracağımız programımıza bu ayeti kerimenin tilavetiyle başlıyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Mevlamızın sözleri Maide suresinin 6. ayeti kerimesi.

Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimenin tilavetinden ve sizler tarafından dinlenilmesinden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına nail kılmasını niyaz ederiz. Yine ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın ruhlarına, Bedir ve Uhud'da şehit olan ilk İslam şehitleriyle birlikte, bütün şühedai İslam'ın ervahına, ahiret yurduna göçen gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam ve kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın. Hasta yahut yolcu iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimedeki hitap abdestsiz olanlaradır diye başlıyor müellifimiz. Zira namaz kılmak için kalkan herkese yeniden abdest almak şart değildir. Çünkü ayetin zahiri manasından anlaşıldığı üzere abdestli olanın tekrar abdest alması şart değildir. Burada geçen yüzlerinizi yıkayın ifadesi, yani gasl kelimesi, yıkamak o mahalle yeteri kadar su temas ettirmek demektir. Yıkamanın ovarak veya ovmadan yapılması müsavidir. Yine vecih kelimesi var ki ayeti kerimede yüz demektir. İnsanın bir şeye yöneldiğinde görünen yeridir. Yüz uzunlamasına alnın üstündeki saç bitiminden çenenin altına, enine de bir kulak memesinden diğerine kadar olan mahaldir ki işte bunun tamamını yıkamak gerekir. Ayet-i kerimede geçen dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ifadesi cumhura göre, yani İslam alimlerinin çoğunluğuna göre kolları yıkarken dirsekleri de dahil ederek yıkamak demektir. Buna göre ayetteki ila harfi cerri beraber manasına gelen ma'a anlamındadır. Başlarınızı meshedin ifadesinde mesih eli dokundurmak demektir. Ebu Hanife'ye göre meshin farz olan miktarı başın dörtte biridir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başının üst kısmını meshederdi. Bu da başın dörtte birine yakındır. Haddadi şöyle demiştir. Kulakların meshedilmesi sünnettir. Kişi baş parmaklarıyla kulaklarının dışlarını, işaret parmaklarıyla da içlerini mesheder. Bunu da başı meshettiği su ile yapar. Boynun meshi ise müstehaptır. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Kim abdeste boynunu meshederse kıyamet günü şiddetli susuzluktan emin olur. Gelelim ayet-i kerimedeki topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın ifadesine. Burada ayaklarınız anlamındaki ercülekum kelimesi yüzleriniz anlamındaki vucuhekum kelimesine atıfla mansup getirilmiştir. Bunu da yaygın sünnet-i seniyye, ashab-ı kiramın uygulaması ve imamların çoğunun görüşü desteklemektedir. Ayette ayaklarla ilgili topuklara kadar şeklindeki sınırlama da bunu teyit etmektedir. Çünkü ayette meshedilecek yer hakkında belirli bir sınırlama yoktur. Sınırlama
yıkanacak yerler için bildirilmiştir. Dolayısıyla ayakların da yıkanması gerektiği anlaşılmaktadır. İbn-i Mughire babasından naklen şöyle demiştir. Bir gece vakti yolculukta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Bana yanında su var mı diye sordu. Ben de evet dedim. Bineğinden indi, gecenin karanlığında gözümden kaybolana değin yürüdü, daha sonra geri döndü geldi ve ben ona bir kapla su döktüm, o da ellerini ve yüzünü yıkadı. Üzerinde de yünden bir cübbe vardı. Kollarını o cübbenin ancak altından çıkarabildi de onları yıkadı. Sonra başını meshetti. Ben meslerini çıkarmaya yeltendim, şöyle dedi. Onları bırak, çünkü ben onları iki ayağım temizken giydim. Daha sonra ayaklarını, yani meslerinin üzerini meshetti. Ulema, abdestin farziyetinin bu ayetten anlaşıldığı görüşünde ittifak etmişlerdir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden biri de niyettir. Kişi üzerindeki kirleri, pislikleri ortadan kaldırmaya ve Allah'a yakınlığa vesile olması için namaz kılmaya niyet eder. Temizliği tamamlamak için mazmaza yaparken, yani ağzına su alıp ağzını çalkalarken, abdestten önce serçe parmağı kalınlığında ve bir karış boyunda misvak kullanmak sünnettir. Misvak olmadığında parmaklarıyla dişlerini temizlemek de misvak sevabı yerine geçer. Hidaye isimli eserde en sahih görüşün misvak kullanmanın müstehab olduğu söylenir. Mücahit isimli alimin şöyle dediği rivayet edilmiştir diye aktarıyor müellifimiz. Cibril aleyhisselam Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geç gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona seni buraya gelmekten ne alıkoydu diye sordu. O da şöyle karşılık verdi. Siz tırnaklarınızı ve bıyıklarınızı kısaltmadığınız, parmak mafsallarını temizlemediğiniz ve oğuşturmadığınız halde ben size nasıl gelirim? Sonra da biz ancak Rabbimizin emriyle ineriz ayetini okudu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisinde parmak mafsallarını temizleyiniz buyurmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buralara kir toplanıp da bu sebeple cünüplük ve su ile deri arasında teması önleyen kuruluk kalmasın diye parmak aralarının da yıkanmasını emretmiştir. Yine bir hadisinde dişlerinizin üzerindeki et parçalarını temizleyin buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek artıkları kalıp da ağız kokmasın, çevredekiler ve hafaza melekleri rahatsız olmasın diye dişlerin temizlenmesini emretmiştir. Ayrıca ağız Kur'an'ın yolu ve bu iki meleğin oturdukları yerdir. Melekler ise pis kokudan nefret ederler. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul misvaklandıktan sonra namaza kalkarsa, bir melek de onunla beraber kalkıp arkasında durur ve onun kıraatini dinler. O kişiye iyice yaklaştıktan sonra ağzını onun ağzına yakın hale koyar. Öyle ki onun ağzından bir Kur'an kıraati çıktığında meleğin vücuduna girer. Şu halde ağızlarınızı Kur'an için temizleyiniz, temiz tutunuz. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Misvaklanmış olarak kılınan 2 rekat namaz, misvaksız kılınan 70 rekat namazdan eftaldir. Bu hadis-i şerifi Münavi eserinde zikrediyor. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz burada abdest alan kişinin hangi duaları okuması gerektiğini birer birer anlatıyor. Abdest alan kişi besmeleden hemen sonra Elhamdülillahillezî ce'alel-mâ'e tahûrâ, yani suyu temiz kılan Allah'a hamdolsun der.
ağzına su alırken, yani mazmaza yaparken, Allahümme eskini min havdi nebiyyike ke'sen la azma'u ba'deha ebeden. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike. Yani Allah'ım bana Nebi'nin havuzundan bir kase içir ki artık bir daha ebediyen susamayayım. Bana seni zikretmem, sana şükretmem ve kitabını okumam için yardım et. İstinşak, yani burnuna su verme esnasında şu duayı okur. Allahümme la tahrimni min raihati naimike ve cinanike. Allah'ım beni nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan mahrum etme. Veya şöyle der. Allahümme erihni raihatel cenneti ve la turihni raihatel nar. Allah'ım bana cennetin kokusunu koklat, cehennemin kokusunu koklatma. Yüz yıkandığında şöyle der. Allahümme beyyid vecihi yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Allah'ım kimi yüzlerin ak, kimilerinin kara olduğu günde benim yüzümü ağart. Veya şunu söyler. Allahümme beyyid vecihi binurike yevme tebyaddu vucuhu evliyaike ve la tesveddu vecihi bizunubi yevme tesveddu vucuhu a'daik. Allah'ım dostlarının yüzlerinin ak olduğu günde nurunla benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzlerinin karardığı günde günahlarım sebebiyle yüzümü karartma. Sağ kol yıkanırken Allahümme a'tini kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesira. Allah'ım kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle. Sol kol yıkanırken Allahümme la tu'tini kitabi bişimali ve la min verai zahri. Allah'ım kitabımı solumdan ve arkamdan verme. Başı meshederken Allahümme harrim şa'ri ve beşeri alen nar ve azillani tahta zilli arşike yevme la zille illa zilluk. Allahümme gashini bi rahmetike ve enzil aleyye min berekatik. Allah'ım saçımı ve derimi cehenneme haram et. Senin gölgenden başka gölge olmayan günde beni arşının gölgesi altında gölgelendir. Beni rahmetinle kapla, üzerime bereketini indir. Kulaklarını meshederken Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Allah'ım beni sözü dinleyen ve en güzeline uyanlardan eyle. Boynunu meshederken Allahümme a'tik rakabeti minen nar. Allah'ım benim boynumu cehennemden azat et. Sağ ayak yıkanırken Allahümme sebbit kademeyye alessirati yevme tezillu fihil ekdam. Allah'ım ayakların kaydığı günde ayağımı sırat üzerinde sabit eyle. Sol ayak yıkanırken Allahümme ec'alli sa'yen meşkura ve zenben mağfura ve amelen makbula ve ticareten len tebur. Allah'ım benim için şükredilen bir gayret, affedilen günah, kabul edilen amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasip et. Abdest bittikten sonra şöyle dua eder. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme ec'alni minettevvabin ve ec'alni minel mutatahhirin ve ec'alni min ibadikes salihin ellezine en'amte aleyhim
وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذ۪ينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur ve onun ortağı da yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kuludur ve elçisidir. Allah'ım beni tevbe edenlerden, temizlenenlerden, temizlikte titizlik gösterenlerden ve kendilerine nimet verdiğin salih kullarından ve kendileri için korku ve hüznün olmadığı kimselerden eyle. Abdeste dört uzvun tahsis edilmesinin hikmeti, yani özellikle zikredilmesinin hikmeti, Adem Aleyhisselam'ın yüzüyle cennetteki yasak ağaca yönelmiş olması, eliyle onu tutması, ayağıyla ona yürümesi ve pişmanlıktan dolayı elini başının üzerine koyması sebebiyle bu günahlara kefaret olması için bu dört uzvun yıkanması emredilmiştir, diyor müellifimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmuştur: kul yüzünü yıkadığı zaman günahları göz çanaklarının altından bile çıkar gider. Diğer uzuvlarda da bu böyledir. Denilmiştir ki bu dört uzvun yıkanması diğer ümmetler arasında çok parlak ve alametli olmaları için sadece ümmeti Muhammed'e has kılınmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristana geldiğinde şöyle buyurmuştur: selam size ey müminler topluluğunun yurdu. Muhakkak ki biz de size Allah'ın izniyle katılacağız. Biz kardeşlerimizi görmeyi arzu ederiz. Yanındakiler ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz benim ashabımsınız, kardeşlerim ise daha sonra geleceklerdir diye karşılık vermiştir. Onlar sonra gelecek ümmetini nasıl tanırsın ya Resulallah diye sorunca şöyle buyurmuştur: ne dersiniz bir adamın siyah atların arasında alnı beyaz sekili bir atı olsa onu tanımaz mı deyince tabii ki tanır diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: onlar kıyamet gününde dünyadayken aldıkları abdestten dolayı uzuvları beyaz ve parlak olarak gelirler de ben onları Havz-ı Kevser'e sokarım. Kıymetli dinleyenlerim, bu güzel müjdeyi peygamberiye Rabbimiz Teala'nın cümlemizi nail kılmasını niyaz ederiz. Ardından müellifimiz diyor ki: şunu bil ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde tek abdestle 5 vakit namaz kılmıştı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah daha önce yapmadığın bir şeyi yaptın deyince Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bunu kasten yaptım ey Ömer diye karşılık verdi. Böylece kasten yaptım ey Ömer diye karşılık verdi. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz için abdesti yenilemenin müstehab olmakla birlikte abdest alma imkanının bulunmadığı zamanlarda bir abdestle birkaç vakit namazın kılınabileceğinin de caiz olduğunu göstermek için böyle yapmıştır. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur: kim temiz yani abdestli olduğu halde yine abdest üstüne abdest alırsa Allah ona 10 hasene yazar. Abdest yenilemenin batının nurlandırılmasında açık bir etkisi vardır diyor müellifimiz. Bazı ehlullah nefsin galebesi ve şeytanın tasarrufu ortaya çıktığı için gıybet, yalan ve öfke meydana geldiğinde abdest alırlardı. Abdest nefsin ve şeytanın karanlıklarını, zulmetini dağıtan bir nurdur. Hatta bazılarının yüzünde çıkan yaralar abdest suyunun tesiriyle 12 sene geçtiği halde iyileşmezdi. Bununla birlikte onlar her farz namaz için abdest yenilemeyi terk etmezlerdi.
Sürekli temizlik rızkın artmasına sebeptir diyor müellifimiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temizliğe devam et ki rızkın artsın buyurduğunu aktarıyor. Abdestten sonra abdestin şükrü denilen iki rekat namaz kılmak sünnettir. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal radıyallahu anhe şöyle buyurmuştu. Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra işlediğin en güzel ameli bana söyle. Çünkü ben cennette senin ayakkabılarının sesini önümde duydum. Hazreti Bilal radıyallahu anh şu cevabı verdi. Benim en çok ümit beslediğim amelim şudur ya Resulallah. Gece gündüz ne zaman olursa olsun, abdest aldığım zaman bu abdestle bana farz kılınmayan bir namaz, yani nafile bir namaz kılarım. Güneşin doğduğu, tam tepeye dikildiği ve battığı vakitlerde namaz kılmak asla caiz değildir. Kişi Mekke'de olmasının haricinde bu gibi vakitlerde namaz kılmaz. Namaz kılınmasının caiz olduğu vakti bekler ve o zaman kılar. Cübeyr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Abdümenaf oğulları! Bu beyti yani Kabe'yi tavaf edip de gece veya gündüzün hangi vakit olursa olsun burada namaz kılan hiçbir kimseyi bundan men etmeyiniz. Yine Cündüb radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş doğuncaya kadar sabah namazından sonra ve güneş batıncaya kadar ikindi namazından sonra hiçbir namaz kılınmaz. Mekke'de kılınan hariç. Kıymetli dinleyenlerim, Mekke-i Mükerreme'ye has olan bu durumu sevgili Peygamberimizin işte bu hadisi şerifi ortaya koymaktadır. Bu hadisi bizlere Buhari ve Müslim eserlerinde zikrediyorlar. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın. Ayette geçen temizlikten maksat gusletmektir. Temizlikte mübalağayı ifade eder. Bu ise ancak bedenin dış kısmının tamamen yıkanmasıyla olur. Hatta tırnakların altında hamur kalır ve kurursa gusül geçerli olmaz. Çünkü su onun altına geçmemiş olur. Eğer tırnak arasında kir olursa gusül caizdir. Guslün caiz olması için gözün içi gibi suyun ulaşması zor olan yerleri yıkamak gerekmez. Ağız ve burnun içini temizlemek mümkün olduğundan dolayı bunlarda bu durum geçerli değildir. Oraların yıkanmasında bir zarar yoktur. Dolayısıyla yıkanmaları gerekir. Gusülde bedeni ovmak guslü tamamlayıcı bir özellik olduğu için farz değil müstehaptır. Beden elbise gibi değildir. Çünkü necaset elbiseye siner fakat bedene sinmez. Bu yüzden ovmak müstehap kabul edilmiştir. Guslün farzı ağzın, burnun ve bütün bedenin yıkanmasıdır. Sünnet ise temizlik onlarla yapıldığı için önce ellerin yıkanmasıdır. Müellifimiz diyor ki, gusül abdesti almada bedeni ve dini bir takım faydalar vardır. Bu faydalardan biri kafirlere muhalefettir. Çünkü onlar yıkanmazlar. Yine gusülle bazı hastalıklara sebep olan kirler ve rezil nefsani buharlar izale olur, şehvetlerin harareti teskin edilir. Hasta yani suyu kullandığınızda ölümünüze sebep olmasından veya artmasından korktuğunuz bir hastalığınız varsa yahut yolcu iseniz, uzun veya kısa bir yolculuğa karar vermişseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse, tuvalet diye ifade ettiğimiz gâit kelimesi rahatlanılan çukur demektir. Oradan gelmek def-i hacetten kinayedir. Adet olarak def-i hacette bulunmak isteyen kimse
insanların gözlerinden kendisini gizlemek için oraya gider. Yahut da kadınlara dokunmuşsanız bu da bir kinayedir, Kur'an'ın adabındandır. Çünkü burada ifade edilmek istenen şey zevciyet muamelesidir. Fakat bunu Kur'an-ı Kerim bu adaba riayet ederek kinaye olarak yahut da kadınlara dokunmuşsanız ifadesiyle ifade etmiştir. İşte bu durumlarda su bulamamışsanız böylesi durumlarda temiz toprakla teyemmüm edin denilmektedir. Sait yeryüzündeki toprak veya benzeri şeylerdir. Yeryüzünde temiz ve yüksek olarak kaldığı için bu isim verilmiştir. Tayyip ise toprak cinsinden olan şeyler saçılmış olsun veya olmasın temiz anlamındadır. Hatta üzerinde toprak olmayan bir kaya parçası bile teyemmüm yapacak kişi için elini vurup meshetse Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre bu yeterlidir. Ayet-i kerimede geçen yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Yani bu topraktan dirseklerinize kadar sürün. Çünkü rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini toprağa vurup dirseklerine kadar kollarını meshetmiştir. Teyemmüm abdestin karşılığı olduğu için onun miktarınca takdir edilir. Mana şöyledir. Ellerinizi toprağa vurduktan sonra peş peşe ara vermeden yüzlerinize ve kollarınıza götürerek meshediniz. Namaz için temizlenme ve teyemmüm emriyle Allah size güçlük çıkarmak, dininizi zorlaştırmak istemez. Fakat sizi günahlardan tertemiz kılmak ister. Çünkü abdest günahları yok eder. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz kılmak amacıyla abdest almaya kalkar da ellerini yıkarsa ilk damlayla beraber elleriyle yaptığı günahlar akar gider. Ağzına su verip çalkaladığında diliyle ve dudaklarıyla işlediği günahlar ilk damlayla beraber akar gider. Yüzünü dirseklere kadar ellerini ve topuklara kadar ayaklarını yıkadığı zaman da onlarla yaptığı her günahtan kurtulur. Annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. Bu hadisi şerifi de İmam Müslim, Nesai ve İbn-i Mace Hazretleri eserlerinde sahih bir rivayetle bizlere aktarmaktadırlar. Müellifimiz diyor ki, bedenlerinizi temizleyen ve günahlarınıza kefaret olan temizliği meşru kılmak suretiyle ayet-i kerime şöyle devam etmiştir. Ve Allah size dinde olan nimetini tamamlamak ister. Azimetleriyle nimet vermeyi ruhsatı ile tamamlamak ister. Ruhsat özürlere binaen meşru kılınmış, azimet ise asıl olarak konulmuş hükümlerdir. Umulur ki siz de onun nimetine şükredersiniz diye bitiyor ayeti kerime. Müellifimiz diyor ki, şunu bil ki insanın dış örtüsü olan elbisesinin ve iç örtüsü olan bedenin temizliğinden maksat kalbin temizliğidir. Kalp batının lübbü ve özüdür. Kalbi kötü huylardan temizlemek temizliklerin en önemlisidir. Fakat zahir temizliğinin kalp üzerinde etkili olduğu da unutulmamalıdır. Abdesti tam olarak alıp zahirinin temizliğini hissettiğinde daha önce karşılaşmadığın kadar kalbinde bir ferahlama ve saflık bulursun. Bu mülk ve melekut alemi arasındaki alaka sırrı nedeniyledir. Bedenin dış kısmı şehadet aleminden, kalp ise melekut alemindendir. Kalbin elde ettiği marifetler uzuvlara aksettiği gibi şehadet aleminden olan uzuvların hallerinden bazı izler de kalbe yükselir. Bundan dolayı Allah zahiren bakıldığında şehadet aleminden olan uzuvların hareketlerinden ibaret olmakla beraber
namazı emretmiştir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı dünyada ve dünyadan kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadınlar ve gözümün nuru namaz. Zahiri temizliğin etkisinin batına geçmesi yadırganacak bir şey değildir. Eğer bununla ilgili şeriatten delil bulmak istersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini düşün. Beş şeye karşılık beş şey vardır. Bunlar, faiz yenildiğinde yere batma ve deprem olur. İdareciler zulmettiğinde yağmur azalır. Zina yaygınlaştığında ölüm artar. Zekat verilmediğinde hayvanlar telef olur ve zimmilerin hakkına tecavüz edildiğinde üstünlük onların eline geçer. Netice olarak diyebiliriz ki Allah Teala abdest ve teyemmümü temizlik sebeplerinden kılmıştır. Her ne kadar muvaffakiyet Allah Teala'dan ise de mutlak olarak temizliği elde etmeye çalışmamız gerekmektedir. Nitekim hafız şöyle der, ezel feyzi altın gücüyle elde edilseydi eğer, ab-ı hayat İskender'e nasip olurdu. Şunu bil ki, büyük günahların başta geleni Allah'a ortak koşmaktır. Ortakların en büyüğü de Allah'ın varlığının yanında varlık iddia etmektir. Bu da ancak toprağa bulanmakla bağışlanabilecek bir günah ve kapılara iltica ile temizlenecek bir lekedir. Kıymetli dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, rızası ve selamı hepinizin üzerine olsun efendim.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: huzur veren radyo, Radyo Nida.
1: İyiliğin şarkısını söylüyorsan, ha gazel okumuşsun, ha semai. Kötülüğün şarkısı da öyle.
0: Radyo Nida. En güzel ilahiler, Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0
2: Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.

0: Kalplere huzur veren radyo.
1: Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Düşmanına zarar vermek seni ondan daha küçük yapar. İntikam almak onunla aynı düzeye getirir. Affetmek ondan üstün yapar. Benjamin Franklin.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: Allah'ın taksiminde adaletten ziyade lütuf esastır. Allah lütfundan dilediğine verir, kimine az, kimine çok verir. Hiçbir varlığın ona niye böyle diye sorma hakkı yoktur. Zira mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Nasreddin Hoca.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

ilk şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Huzur bu frekansta. Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
2: Bir ayet, bir hadis.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dök. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlümden içeri aksam.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.